0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وضعه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e aleyhissalatu vesselam vesileyi ve fazileti ve yüksek dereceyi ver. Vaat ettiğin övülmüş makama, makamı Mahmud'a yükselt. Sen vaadine muhalefet etmezsin. Amin.
1: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.

for

فأولئك

ولا

ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا

السؤال.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Güzel Şehrin
2: Farklı Radyosu
1: Vuslat FM.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetin. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Mustafa Efendi.

türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 55 65. www.muslatfm.com.tr.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

0: samimi, seviyeli, ilkeli, kaliteli yayın.
1: Bu frekansta Vuslat FM. Vuslat FM.
2: Ne uzun ne kısa, kararında boy. Soyu İbrahim'den ne asil bir soy. Saçları hoş siyah, dalgalı bir koy. Kemalini giydir, beni benden soy. Alemlere rahmet yüzünü göster. Bu kul varlığından soyunmak ister. Güneş pervanesi o güzel yüzün, nurundan ışığı vardır gündüzün. Solmaz bir gül rengin, ne kış ne güzün, tecelli ediyor yüzünde özün. Hasretim, yanarım yüzünü göster. Kölen bu devletle avunmak ister. Simsiyah gözlerin ahu misali, daim hakka bakar her an misali. Beyazı ölçüsü gözde kemalin, kaşların sureti gökte hilalin. Razıyım, rüyada yüzünü göster. Aşık maşukuna can sunmak ister. Bir tutam sakalın, bir kaçı beyaz. Mübarek vücudun serin kış beyaz. Canımı yoluna kurban etsem az. Dostlar defterine köleni de yaz. Açıver kapını, yüzünü göster. Gönül hasretinden yakınmak ister. Duyular mükemmel, dişleri inci. Kokusuna tutkun, yaşlısı genci. Yürürken koşmadan olur birinci. Kapına gelmiş garip dilenci, açıver ne olur yüzünü göster. Garip ayağına kapanmak ister. Yukarıdan aşağı heybetle iniş, yürüyüşünde var hep bu görünüş. Adetin baktığın tarafa dönüş, bize nasip olsun hayırlı bir düş. Kerem et, ne olur yüzünü göster. Kim böyle bir düşten uyanmak ister? Seni ilk görenler korku çekermiş. Sonra ülfet eder, hemen severmiş. Benzerini asla görmedim dermiş. Erenler yolunda giderek ermiş. Benzeri bulunmaz yüzünü göster. Gönüller nurunla yıkanmak ister. Zatının nurundan vermiş sana can. Hilkate ruhunla başlamış Rahman. Yusuf'ta yok sende olan hüsnü an. Ahlakındır senin mucize Kur'an. Alemlere rahmet cemalin göster. Kölen rahmetine sığınmak ister.

ümmetin üstüne titreyen sensin. Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin. Kulunu Allah'a sevdiren sensin. Gecemi gündüze çeviren sensin. Ey Hakk'ın şahidi, yüzünü göster. Kul şehadetinle tanınmak ister. Hakk'ın halilisin, Habibi sensin. Gönüllerin eşsiz tabibi sensin. En güzel hutbenin hatibi sensin. Ümmetin en büyük nasibi sensin. Aşkımın Leyla'sı, yüzünü göster. Gönül seni gözden sakınmak ister. En güzel, en üstün ahlak senindir. Cömertlikte kemal el-hak senindir. Şefaatte en son durak senindir. Miraç senin, refref, burak senindir. Sen gördün, bize de cemalin göster. Pervane şem'ine hep yanmak ister. Sen gördün, bize de cemalin göster.

Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.

Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.

0: Vuslat FM www.vuslatfm.com.tr.
1: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
0: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Vuslat FM.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

Şu an Mustafa Efem frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

Bir seher vaktinde döneceğim ben anne. O zaman bağrına basıp koklarsın beni. Kızıl kanlara bulanmış ak kefenimle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 91 12. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
4: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Kapak sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasapoğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasapoğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061 Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505-136-4050.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bugün bir salavat getirdiniz mi?

0: Sound. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sound, bir sağcı tekstil markasıdır. Sound sunar.
1: Şimdi haberler. Siyonist işgal rejimi abluk altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna bir kez daha saldırdı. İşgal ordusunun Ramle adlı tekneye müdahalesiyle Gazze şeridine ilerleyen tekne kalmadı. Birçok merkezden 54 tekneyle yola çıkan filoya saldırı salı sabah saatlerinde başlamıştı. Filoda 40 ülkeden 430 aktivist yer alıyordu. Küresel Sumut filosu tarafından yapılan açıklamada tüm tekneler durduruldu. Yasa dışı kaçırılma olayıyla ilgili daha fazla bilgi bekliyoruz. Filistin için durmayacağız denildi. Alıkonulan aktivistlerin önce gözaltı merkezine çevrilmiş bir gemiye, sonra da Ashdod limanına götürüldükleri belirtildi. Siyonist işgal rejimi de uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundaki aktivistlerin hepsini alıkoyduğunu resmi olarak açıkladı. Açıklamada filoda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğu kaydedildi. Öte yandan işgal ordusu Sumut filosundaki bir tekneye ateş açtı. O anlar kameraya alınırken saldırıda ölen veya yaralan olmadı. Küresel Sumut filosu 2026 bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit adası açıklarında Yunan karasularından birkaç deniz mili açıkta işgal ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta uluslararası sulardaki saldırısında işgal ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu. Gaziantep'te Sumut filosuna yapılan saldırıyı protesto etmek amacıyla sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında bu saldırıların Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni ihlal ettiği belirtilerek Siyonist barbarlığın sadece Akdeniz'de olmadığına dikkat çekildi. Bingöl'de de işgal rejimine tepki vardı. Gazze Sivil İnisiyatifi tarafından kent meydanında düzenlenen basın açıklamasına Bingöllüler yoğun katılım gösterdi. Programda işgal rejiminin işlediği suçların cezasız kalmaması gerektiği vurgulandı. Van'da Filistin'e destek platformu bir basın açıklaması düzenledi. Yapılan basın açıklamasında alıkonulan aktivistlerin serbest bırakılması gerektiği belirtildi. Siyonist işgal ordusu, ateşkese rağmen abluk altındaki Gazze şeridine yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı. Son saldırılarda Gazze'de bir Filistinli Müslüman daha şehit edildi, 17 kişi yaralandı. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 881 sivilin katledildiği, 2621 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Diyarbakır İslami Sivil Toplum Kuruluşları, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumut filosuna yönelik Siyonist işgal rejiminin uluslararası sularda gerçekleştirdiği müdahaleyi kınadı. Merkez Sur ilçesinde bulunan Hazreti Süleyman Camii yerleşkesinde düzenlenen kitlesel basın açıklamasını İslami Sivil Toplum Kuruluşları adına Memursen Diyarbakır İl Başkanı ve Sumut aktivisti Ramazan Tekdemir okudu. Tekdemir, Siyonist işgal rejiminin filoya yönelik müdahalesinin korsanlık olarak nitelendirdi. Engellenen her geminin yerine yenilerini inşa edileceğini söyleyen Tekdemir şu talepleri sıraladı. Basın açıklaması yapılan duanın ardından son buldu. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre işgal rejimi 7 Ekim 2023'ten sonra uygulamaya koyduğu yeni askeri strateji kapsamında Gazze, Lübnan ve Suriye'de yaklaşık 1000 kilometre karelik alanı işgal etti. Haberde Siyonist rejimin işgali altına geçen alanın ülkenin 1949 sınırlarının yaklaşık %5'ine denk geldiği belirtildi. Netanyahu rejiminin daha agresif güvenlik doktrini benimsediği ifade edilen haberde, saldırıların milyonlarca kişinin yerinden edilmesine ve kentlerin büyük ölçüde yıkılmasına yol açtığı kaydedildi. Suriye yönetimi işgal rejimiyle ticari ilişkileri tamamen yasaklayan yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. Resmi haber ajansı Sana'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a 2026 yılına ait 109 sayılı kararnameyi imzalayarak yeni gümrük kanununu uygulamaya soktu. Düzenleme 2006 tarihli önceki gümrük yasasının yerini alırken özellikle işgal rejimi menşeli ürünlerin ülkeye girişini açık şekilde yasaklıyor. Kararnamede ayrıca ekonomik olarak boykot edilen ülkelerden gelen ürünlerin de yasak kapsamına alınabileceği belirtildi. Yeni yasaya göre gümrük mahkemeleri bazı durumlarda hızlandırılmış infaz kararı verebilecek. Malatya'daki deprem yürekleri ağza getirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7,03 kilometre derinlikte meydana gelen deprem yaklaşık 25 saniye sürdü. Deprem şehirde büyük bir korku ve panik dalgasına neden oldu. Sarsıntıya ilişkin anlar kameralara yansıdı. Özellikle yüksek katlarda oturan ve depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Deprem Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar güvenli alanlara çıktığı görüldü. Şanlıurfa'da deprem nedeniyle bazı okullarda öğrenciler bahçeye çıkarıldı. Telefona sarılanlar yakınlarını aradı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. İstanbul'daki kurban pazarlarından birisi Bahçeli Evler'de yer alıyor. İlçe belediyesi tarafından Çoban Çeşme'de hizmete sunulan kurban satış alanında bu yıl 117 çadır kuruldu. Bahçeli Evler pazarına yaklaşık 3000 büyükbaş, 4000 de küçükbaş kurbanlık getirildi. Kurbanlık satışlarındaki son durum ve beklentileriyle ilgili İlka muhabirine konuşan besicilerin çoğunluğu, getirdikleri kurbanlıkların yarısını sattıklarını ifade etti. Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük bir rapor hazırladı. Aylardır çalışmalar yürüten komisyon, raporunu olgunlaştırdı. Rapora göre çocukların suça bulaşmasını minimize etmek için sunulan önerilerden bazıları şöyle açıklandı. İhtisaslaşmış mahkeme, cezasızlık algısını yıkmak için 15 ile 18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması, ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılması, ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi, çocuk tedbir kararlarının sistematik izlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemelerce yürütülmesi, tedbir yükümlülüklerine uymayan aileye yaptırım mekanizmaları oluşturulması, çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemdeki aileye ilişkinde şu öneriler sıralandı. Aileye ceza gelebilir. Ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar oluşturulmalı. Ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve bilinçlendirme programları yaygınlaştırılmalı. Belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmeli. Yüksek riskli aile ortamlarında çocuğun korunmasına yönelik daha etkin tedbirler uygulanmalı. Raporda okullarda temel hukuk, sorumluluk ve toplumsal kuralların öğretildiği derslerin de müfredata dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu ilk defa gerçekleştirdiği Türkiye Suç Mağduriyeti Araştırması sonuçlarını paylaştı. Ülke genelinde 15 ve üzeri yaştaki fertleri kapsayan yaklaşık 21 bin hanede yüz yüze görüşmelerle yürütülen kapsamlı çalışmada bireylerin suç deneyimleri ve güvenlik algıları ölçüldü. Araştırma sonuçlarına göre son bir yıl içinde fertlerin en çok maruz kaldığı suç, %4,6'sı cinsel olmayan taciz, %3,5'i bilişim suçları ve %2,8'i ise tüketici dolandırıcılığı oldu. Buna karşılık en düşük yaygınlık hızına sahip suç türlerinin ise %0,1 ile yağma ve %0,2 ile araç hırsızlığı olduğu saptandı. Araştırmada halkın suçtan ve hırsızlıktan korunmak amacıyla evlerinde aldıkları güvenlik önlemleri mercek altına alındı. Buna göre suçtan korunmak amacıyla hanelerin evde en çok tercih ettiği asayiş önlemi %70,7 ile çelik kapı oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ ile birlikte hangi ürünlerin yeni gıda kapsamında değerlendirileceği de netleşti. Mucize Ürün adı altında internet üzerinden satışa sunulan yeni nesil takviyeler ve ithal gıdalar açısından bu düzenleme kilit öneme sahip. Tebliğe göre artık firmalar yalnızca ürün etiketiyle başvuru yapamayacak. Bakanlığa kapsamlı teknik dosyalar sunmaları gerekecek. Dosyada ürünle ilgili toksikolojik çalışmadan, risk değerlendirme analizine, üretim sürecinden güvenilirlik raporuna her veri ayrıntılı şekilde yer alacak. Bakanlık yeni gıdaların piyasaya sunulabilmesi için bilimsel güvenilirlik değerlendirmesi yapılmasını şart koştu. Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu, Hüdapar Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. TÜİK'in 2025 yılı aile istatistiklerine değinen Hüdapar sözcüsü, aile kurumunda yaşanan çözülmeye dikkat çekti. Gençlerin evlenmekten kaçınma nedenlerine değinen Emiroğlu, ağırlaşan ekonomik koşulların aile kurumuna yansımalarına dikkat çekti. Gençlerin evliliğe teşvik edilmeleri için ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini ifade eden Emiroğlu, partisinin aile kurumu hakkındaki çözüm önerilerini anlattı. Elazığ'daki özel hastanenin yoğun bakım oyunu pes dedirtti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 özel sağlık kuruluşu mercek altına alındı. Bu kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu. İlerleyen saatlerde operatör doktor Alişe de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yoğun bakım servisinde çalışan bir kişi tarafından çekilen görüntülerse daha sonra ortaya çıktı. Yoğun bakımda yatan hastaların cihaza bağlı olmadığı ve diğer tüm cihazların da hasta varmış gibi gösterilerek çalıştırıldığı görüldü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, bahis ve suç gelirleriyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, Van merkezli narko kapan Van operasyonunda 11 ilde 102 şüpheliye yönelik eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonda 102 şüpheliden 82 kişi yakalanırken bir ruhsatsız tabanca, 1,9 milyon lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 5000 ekstazi hap, 95 satışa hazır hale getirilmiş skank, 1 bidon tartılmamış skank, 2 hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan Bakan Gürlek, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 ilde eş zamanlı olarak bahis operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada operasyonunda 61 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı belirtildi. Yapılan eş zamanlı operasyon ve aramalarda yaklaşık 300 dijital materyal, 4 tüfek, 19 dolu fişek kartuşu, 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Hüdapar sözcüsü Yunus Emiroğlu, CHP'li belediyelerde yaşanan ahlaksızlık, rüşvet ve yolsuzlukları değerlendirdi. CHP'deki ahlaki çürümeye de değinen Emiroğlu, CHP belediyelerindeki ahlaki çürümüşlük, yerli Epstein manzarasını ortaya koymaktadır, dedi. CHP yönetiminin siyasi operasyon söyleminin ciddiyetten uzak olduğunu ifade eden Emiroğlu, CHP'deki ahlaki çürümüşlüğün boyutlarına dikkat çekti. CHP yönetiminin ahlaksızlığı ifşa olmuş belediye başkanlarını sahiplenmesine tepki gösteren Emiroğlu, CHP'deki ahlaki krizin derinliğine vurgu yaptı. Muhtaç durumdaki kadınlara devlet desteği sağlanması yönündeki çağrılarının CHP yönetimi tarafından çarpıtıldığını ifade eden Emiroğlu, CHP yönetiminin CHP'li belediye başkanlarının kurduğu kadın pazarından utanmadığını söyledi. Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık olaylarında artış yaşanıyor. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde artış gösteren dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle sahte kurban bağışı kampanyaları, bayram ikramiyesi mesajları ve hızlı geçiş sistemi üzerinden yapılan oltalama saldırılarına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Dolandırıcıların vatandaşların dini duygularını istismar ederek sahte yardım ve bağış taleplerinde bulunduğu belirtildi. Ayrıca bayram ikramiyeniz hesabınıza yatırıldı veya geçiş ihlaliniz bulunmaktadır gibi mesajlarla vatandaşların sahte ödeme sayfalarına yönlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, bilinmeyen numaralardan gelen mesajlardaki bağlantılara tıklanmaması gerektiği vurgulanarak, tüm işlemlerin yalnızca resmi kurumların internet siteleri ve uygulamaları üzerinden yapılması çağrısında bulunuldu. Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesine bağlı Bağvar Mahallesi 3019 ve 3080 numaralı sokaklarda yıllardır süren kanalizasyon sorunu mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Çevre sakinleri altyapı olmadığından dolayı her evin yakınında foseptik çukurlarının açıldığını, dolan çukurlardan taşan atık suların mahallenin farklı noktalarında biriktiğini dile getirdi. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre altyapı sorunlarına gidermek için başvurdukları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Tamam, ilgileneceğiz" yanıtına rağmen şu ana kadar tek bir çalışma yürütmüş değil. Belediyeyi sorumluluk almamakla eleştiren mahalle sakinleri hem Büyükşehir hem de Sur Belediyesi'ne tepki gösterdi. Siyonistler ne kadar barbar olduklarını Sumut filosu aktivistleri üzerinde de gösterdi. Siyonist işgal rejiminin sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, uluslararası sularda hukuka aykırı bir şekilde alıkoydukları küresel Sumut filosu aktivistlerine yapılan kötü muameleyi överek sosyal medyada paylaştı. ABD, İran'a tehdit dilli müzakere mesajı verdi. Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde konuşan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tahran yönetimine yönelik yürütülen diplomatik ve askeri sürece dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Vance, yaklaşık 6 hafta süren saldırıların ardından son 5 haftadır geçici bir ateşkes sürecinin devrede olduğu hatırlattı. Körfez ülkelerinin arabuluculuğunda devam eden görüşmelere değinen Vance, ya nükleer silah kapasitesini tamamen engelleyen bir anlaşmaya imza atacaklarını ya da saldırı kartını yeniden masaya süreceklerini vurguladı. Washington yönetiminin sonsuz savaşları bitirme vaadiyle göreve geldiğini ileri süren Vance, olası saldırının uzun sürmeyeceğini iddia etti. Saldırı tercihinin ilk seçenek olmadığı belirtilirken, asıl hedefin İran'ın nükleer kapasitesini yıllar sonra bile yeniden inşa edemeyeceği kalıcı bir denetim mekanizması kurmak olduğu aktarıldı. Öte yandan uranyum stoklarının Rusya'ya devredilmesi gibi bir planın masada bulunmadığı kaydedildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve işgal rejiminin İran'a karşı yürütülen savaşın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçı, aylar sonra ABD Kongresi'nin milyarlarca dolar değerindeki onlarca savaş uçağının kaybını kabul ettiğini belirtti. ABD'nin aldığı ağır darbelere işaret eden Arakçı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin gelişmiş F-35 savaş uçaklarını düşüren dünyadaki ilk güç olduğunu ifade etti. İran'a yönelik tehditlere ilişkin konuşan Arakçı, "Öğrendiğimiz dersler ve elde ettiğimiz bilgi birikimiyle emin olun ki savaş alanına dönüş çok daha büyük sürprizlerle birlikte olacaktır" ifadelerini kullandı. Siyonist işgalciler Lübnan'da işgal ve katliamlarına devam ediyor. İşgal rejimi devam eden ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, işgal ordusunun ülkenin Sur şehrindeki Deir Kanun Nehr kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtti. ABD ve işgal rejiminin İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için hazırlıklarını tamamladığı iddia edildi. İşgal televizyonu, üst düzey bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde ABD ile tam bir koordinasyon içinde olduklarını belirtti. Askeri kaynaklar, ABD ordusunun işgal rejimi ile saldırı planları üzerindeki lojistik ve operasyonel eksikleri giderdiğini aktardı. İşgal yönetimindeki sözde askeri ve siyasi kadronun geçici ateşkesten bu yana en üst seviyede alarm durumuna geçtiği de ifade edildi. ABD Başkanı Trump'a yaptığı son açıklamada, pazartesi günü planlanan saldırıyı Körfez ülkelerinin ricası üzerine son bir saat kala ertelediğini iddia etmişti. Bu ertelemenin sadece birkaç günü kapsadığını ifade eden Trump, hafta başına kadar uzayabilecek bu süreçte bir anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneğin masada olduğu mesajını verdi.
2: Haberleri dinlediniz.
3: Sağ Umut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağ Umut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağ Umut sundu.
4: Şu Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.
5: Şimdi reklamlar.
6: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
7: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
8: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
9: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
10: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
11: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
12: Lezzetiyle, sunumuyla
6: renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
12: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde, sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup

0: dururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
1: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
4: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
7: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Koca Vezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
2: Reklamları dinlediniz.
8: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Secde secde toprağa uzanırsam, soğuk toprağı kanla tutuştursam, geride kalmaz o gün gözlerim anne.
1: Doğru yerdesiniz.

0: akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.
1: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 22 Mayıs. Günün ayeti. Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz. Ve siz bize döndürüleceksiniz. Enbiya Suresi 35. Günün hadisi. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Kaynak: Buhari, Müslim. Günün sözü. Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu an hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu yedi yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: "Eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer peygamber ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim." Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, yardımlaşma ve dayanışmanın önemi. Sosyal ve iktisadi yönden hangi seviyede olurlarsa olsunlar, sağlam ve dayanışma içinde bir toplum kurabilmek için insanların karşılıklı yardımlaşma ve ilişki içerisinde olmaları gerekir. Aksi halde ekonomik refahlarına rağmen toplumlar mutmain olamayacaklar. İhtiras, haset ve bunların sonucu olarak fesat ve anarşiden kendilerini kurtaramayacaklardır. Bu yüzden Kur'an'da iyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın Nisa suresi 2. ayetinde buyurulmuştur. İyilik ve takva üzere yardımlaşmak çok yönlüdür. Alim ilmiyle, zengin malıyla, güçlü gücüyle yardım edecek ve insanlar tek bir el gibi olacaklar. Peygamberimizin hadisi de bunu ifade eder. İnananlar karşılıklı merhamet, sevgi ve birbirlerine bağlılıklarında tek bir vücut gibidirler. Onun bir uzvu rahatsızlanınca diğer uzuvlar da ateşli ve uykusuz bir halde onun imdadına koşarlar. Peygamberimiz yine şöyle buyurmuştur: "Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et." Dediler ki: "Mazlumu anladık ama zalime nasıl yardım edelim?" Efendimiz şöyle cevap verdi: "Elinden tutup zulmüne engel olacaksınız." Günün duası. Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla. Sebatımızı artır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı sona erdi.

0: Dede, aklında başka Nasrettin Hoca'nın fıkrası var mı?
1: Bir düşünelim bakalım. Bak sana hocayla cimri adamın hikayesini anlatayım.
0: Can kulağıyla dinliyorum dede.
1: Evet. Nasrettin Hoca cimri bir tanıdığının evine gittiğinde tanıdığı ona bayat ekmekle bir tabak bal ikram etmiş. Nasrettin Hoca bayat ekmeği dişi kesmeyince sinirinden balı kaşıkla yemeye başlamış. Tabii ev sahibinin gözü yerinden oynamış. Cimri adam aman efendim bal ekmekle yenmezse insanın içini yakar demiş. Nasrettin Hoca hiç ses çıkarmadan balı bitirmiş ve kimin içinin yandığını Allah biliyor demiş.
0: Ne güzel bir cevap vermiş. Benim hiç aklıma gelmez böyle bir cevap.
1: İşte bak burada da ince bir zeka ve nükte gücü var oğlum.
0: Dede, Nasrettin Hoca ile ilgili bir sürü fıkra okumuştum evdeki kitapta. Ama sanki bazıları biraz değişikti.
1: Nasıl yani oğlum?
0: Yani sanki o söylememiş gibi gelmişti bana.
1: Bak böyle bir durumu senin dahi fark etmen çok güzel.
0: Okuduğum bütün fıkralar ona ait değil mi?
1: Bunu sana şöyle açıklayayım oğlum. Yapılan ilmi çalışmalar sonucunda ve onun ilim ve edep sahibi bir veli olmasından dolayı söz konusu sıradan basit fıkraları söylemediğini zaten hepimiz biliyoruz. Bunlar ortaya da çıkmış. Hem zaten Nasrettin Hoca efsanevi bir kişilik değil. O 1200'lü yıllarda Anadolu Selçukluları zamanında yaşamış salih bir Müslüman.
0: Yani Mevlana ile aynı dönemde yaşamış.
1: Hemen hemen yavrum, hemen hemen.
0: Özür dilerim dede, sözünü kestim.
1: Yok estağfurullah yavrum. Aklına bir soru geldiği zaman hemen sor. Nerede kalmıştık?
0: 1200'lü yıllarda yaşamış salih bir Müslümandı demiştin.
1: Evet. Aslında onun nükteleri bir insanın başından geçen gülünç hadiselerin ifadesi değil. Görünüşte güldürücü ama ince hikmetleri dile getiren düşündürücü latifeler olmuş hep.
0: Hem de anlayabileceğimiz bir şekilde anlatmış. Mesela komşularını anlatmış ya da alışverişten bahsetmiş.
1: Aslında böyle yapabilmesinin en önemli nedeni fert ve toplumu her yönüyle çok iyi tanımış olması oğlum.
0: Evet.
1: Biliyor musun oğlum? Bir yerde okumuştum. Sosyologlar ve psikologlar bile toplumu ve insanları tanımak için onun latifelerinden çok istifade etmişler.
0: Vay! Şimdi hesapladım da dedi. Nasrettin Hoca bu sözleri söyleyeli 800 yıldan fazla olmuş. Ve hala biz onun sözlerinden bir şeyler öğreniyoruz.
1: Ya oğlum, hem sadece biz değiliz. Nasrettin Hoca fıkraları Batı dillerinde de çevrilmiş ve bu dillerde hoca hakkında önemli yayınlar yapılmış.
0: Dede bak karşıda yeşil çatılı bir yer var.
1: İşte orası Nasrettin Hoca'nın kabri yavrum.
0: Dede hani bir de yağmurla ilgili bir fıkrası vardı. Sen onu biliyor musun?
1: Yağmurla ilgili mi? Bir düşüneyim bakayım. Hatırladım. Yağmurlu bir günde komşusuyla konuşuyor hani.
0: Evet evet sanırım öyleydi dede.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
3: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru. Aydınlığa doğru.

21. Bölüm. Harise, hanımıyla oğlunun gitmesinden bir hafta kadar sonra aldığı haberle çılgına dönmüştü. Çünkü Tay kabilesine baskın yapılmış, kimi öldürülmüş, kimi esir edilmişti. Ölenler arasında hanımı, kaçırılanlar arasında da sevgili oğlu Zeyd vardı. Yüreğinin köz gibi yandığını zannetti Harise. Hemen harekete geçti. Dört bir yana haber saldı. Bir haber bulabilirim ümidiyle sağa sola başvurdu. Ama bütün çabaları boşa gidiyor, bir haber alamıyordu. Geceleri gözüne uyku girmiyor. Gündüz kalbi rahat bulunmuyordu. Onlardan başka derdi, düşüncesi kalmamıştı. Bazen bir köşeye çekiliyor, yanık türküler söyleyerek gözyaşları döküyordu. Ölen hanımını unutur gibi olmuştu. Ancak Zeyd için yanan ateşi söndürmeye çare bulamadı. Tarlaya gitti, çalışamadı. Kabile arasında yüzünün güldüğünü gören olmadı. Ara sıra derdinden çektiği acı bir ahla inledi. Bir ah çektikçe içindeki alev yükseliyor, ikinci, üçüncü ahlar onu takip ediyordu. Neredeyse artık gözyaşlı Harise denir olmuştu ona. Bir gün onu şu beyitleri söylerken dinlediler. Zeyd'e ağlayıp dururum ve ne olduğunu bilmiyorum. Acaba sağ mıdır? Yoksa eceli geldi mi ki? Vallahi hiç bilmiyorum. Onu sorup duruyorum. Zeyd, sana düz yerler mi? Yoksa dağlar mı kıydı? Ah, ne olurdu bir gün senin tekrar döneceğini bir bilseydim. Doğan güneş bana seni hatırlatır. Akşam olurken hatırımda yine sen varsın. Esen rüzgarlar senin hatıranı getiriyor Zeyd.

Ben saydım tam 360 tane. Bu kadarı çok değil mi? Vallahi orasını bilemem. Ben sadece birer birer saydım. Putların sayısı hakkında konuşuyorlardı. Gerçekten de irili ufaklı kalabalık ve dağınık bir sürüyü andırıyorlardı. Gelişi güzel Kabe'nin çevresine sıralanmışlardı. Zeyd'i asıl şaşırtan, hac için gelen pek çok insanın kadın ve erkeğiyle çırılçıplak tavaf etmesiydi. Kadınların da erkeklerin de üzerlerinde hiçbir örtü yoktu. İçlerinden bazısı elbisesiyle dolaşıyordu Kabe'yi. Merakını gidermek için sordu, şu cevabı aldı. Bunlar buraya günahlarının dökülmesi arzusuyla geliyorlar. Allah'a karşı günah işlerken üzerlerinde bulunan elbiselerle onun beytini tavaf etmeyi doğru bulmadıklarından çıplak tavaf ediyorlar. Hem bu elbiselerin içinde sana karşı suç işledik hem de aynı kıyafetle senin beytine geldik demiş olmayı doğru bulmuyorlardı. Bunlar ya Kureyş ya Kinane, Huza kabilelerinden birinin elbisesini bulup giyerler ve onunla tavaf ederler yahut çıplak tavaf etme mecburiyetindedirler. Bu sayılan kabilelerden olanlarsa elbiselerini çıkarmadan tavaf edebilirler. Aslında bu ve benzeri sapıkça hareketler Kureyşliler tarafından ortaya çıkartılmıştı. İhramdayken sütü katık, yoğurt ve yağ yapmayı, kestikleri hayvanın iç yağını alıp kullanmayı, kıldan örülmüş çadırda gölgelenmeyi yasaklamışlar, yine haç mevsimini haram saymışlar. Kureyş, Kinane, Huza kabilelerinden başka kabilelerin kendi elbiseleriyle Kabe'yi tavaf etmelerine müsaade etmemişler. ''Ya bizim elbisemizi giyerek ya da çırılçıplak tavaf edeceksiniz.'' demişlerdi. Bu arada kadınların utana sıkıla dolaştıkları da gözden kaçmıyordu. Hatta bir kadın elleriyle edep yerini kapatmaya çalışıyor ve bu arada şu manadaki bir beyti söyleyerek dolaşıyordu. ''Bugün vücudumun bir kısmı, hatta tamamı açıkta, görünmekte. Ama ben açık yerlerime bakanlara hakkımı helal etmiyorum.''

hac mevsimi boyunca her taraftan gelen, pek çok çeşitten tanımadığı insanlar arasında gezip dolaştı. Bu arada yol kenarında oturup konuşan birkaç kişiyle karşılaştığı zaman, Zeyd gözlerini sildi tekrar baktı. Bunlar Kelp kabilesindendiler. İçlerinden biri onu görür görmez, ''İşte Haris'in oğlu Zeyd!'' diye bağırdı. Adamlar sevinmişlerdi. Yanlarına oturdu. ''Hoş geldiniz.'' ''Hoş bulduk ya Zeyd. Nasılsın?'' ''Çok iyiyim.'' ''Ne yapıyorsun burada?'' Zeyd, Kelp kabilesinden ayrıldığı günden beri başına gelenleri anlattı. Şu anda da hayatından pek memnun olduğunu söyledi. Adamlar ona babasının halini anlattılar. Kendisi için deli divane olduğunu, her tarafta aradığını, yanık şiirler söylediğini, pek çok gözyaşı döktüğünü söylediler. ''Babama selam söyleyin. Ben halimden memnunum. Hiçbir şikayetim yok. Burada Haşimoğullarından Muhammed bin Abdullah'ın yanındayım. O dünyanın en iyi insanıdır. Bana yaptığı iyilikleri ve onda gördüğüm faziletleri hiç unutamam.'' dedi. Adamlar, ''Bu söylediklerini babana ulaştırırız.'' dediler. Hatice artık ticaretini yürütecek, kervanlarını idare edecek bir adam aramadan kurtulmuştu. Her gün ayrı bir faziletini gördüğü kocasını, her gün ayrı ve artan bir sevgiyle seviyor. Ona olan hürmeti, bağlılığı günden güne artıyordu. Mesut bir yuva kurmuş, bir kadının düşünebileceği en büyük huzura kavuştuğunu kısa zamanda anlamıştı. Evlendiği günlerin üzerinden geçen birkaç ay, onun ileride bir çocuk annesi olacağını gösteriyordu. Nitekim evliliğin ilk senesi olduğu zaman bir oğlu oldu. Ona Kasım dediler. Arap adetine göre anne ve baba, doğan ilk oğullarının adıyla ilgili bir künye alırlardı. Bundan böyle Muhammed bin Abdullah'a Ebul Kasım, yani Kasım'ın babası, Hatice'ye de Ümmü Kasım denilecekti. Abdülmuttalip değerli torunu Muhammed el-Emin bir gün çocukluğunu hatırladı ve hudutsuz bir sevinç duydu. Çünkü karşısında duran hanım bir zamanlar kendisini emziren Halime Es-Sadiye'ydi. Küçücük bir çocukken getirilip annesine teslim edili beri hiç görüşme imkanı olmamıştı. ''Hoş geldin anneciğim.'' diye karşıladı. Sevgili anne de pek memnun olmuş. Yıllardır göremediği evladına kavuşmanın özlemini gidermeye çalışmıştı. Şimdi karşısında kervanla ticaret yapan, 30 yaşlarına merdiven dayamış yiğit bir insan vardı. Mekke halkının haklı olarak El-Emin lakabını verdiği Büyük Muhammed, değerli annesini evine götürdü. İzzet ve ikram etti. Hayatı boyunca ona seve seve hizmet edebilirdi. Fakat anne yine beni sağ yurduna dönmek istiyordu. Döndü. Ama yanında 20 deveden meydana gelen bir hediyeyle. Çocukluğunda onun hürmetine evi bereket yuvası olmuştu. Şimdi yanına hatırı sayılır bir servet katılmıştı. Büyük Emin, değerli anneyi şanına yakışır ikramlarla yolcu ettiği için huzurluydu. Rivayete göre sevgili anne bir de Huneyn muharebesinden sonra gelecek ve alemlere rahmet olan oğlunun önünde Müslüman olacaktı. Bugün Medine'nin Baki mezarlığına giren ve sol ileriye doğru 300 metre kadar gidenler, yolun sonundaki toprak yığınının başında bir müddet durmalı. Şimdi burada metfun bulunan değerli annenin Resul-i Emin Efendimiz'e süt veren Halime Es-Sadi olduğunu düşünerek ona bir Fatiha okumalıdır. Eğer bu kabir gerçekten ona aitse, Hazreti Halime'nin son günlerinde Medine'ye hicret ettiği ve aziz ruhunu orada teslim ettiği anlaşılır.

İnsanlara karşı davranışlarındaki fazilete ve olgunluğa hayran kalıyordu. Gerek Mekke hayatı, gerekse seferdeki halleri her yönüyle gıpta edilmeye değer bir durum arz ediyordu. Halbuki şehirde tanıdığı insanlar arasındayken bir türlü, sefere çıkınca bir başka türlü olan nicelerini görmüştü sahip. Sonra alışverişte, elindeki malı satarken onu mükemmel diye tanınan ama alırken bir sürü kusur bulan, bu arada sözlerine destek olsun diye yeminler sıralayan kişiler pek çoktu. Bir başkası adına ticaret yapan ama bu ticareti döndüğü zaman başka türlü gösteren, başka türlü anlatanlar vardı. Panayır'da elde edilen kar başkaydı, dönünce sermaye sahibine gösterilen daha başka. Ticaretin birçok inceliklerini yine ticaret sahasında öğrenen, bu arada akla hayale sığmayan birçok hileleri de gözleriyle gören sahip, bu türlü ahlaksızca davranışlara gönlünü razı edemiyor. Dürüst bir tüccar olmayı, temiz bir kazançla karın doyurmayı her şeyden üstün tutuyordu. Bir gün takdir ettiği Muhammed bin Abdullah'a ortak iş yapmayı teklif etti. Teklif edilen uzun ve devamlı bir ortaklık değildi. Pazarlarda beraber ortaklaşa alıp satmak, hemen pazardan kalkınca yahut aldıklarını satınca kârı bölüşme manasında bir ortaklıktı bu. Karşılıklı anlaşma yapıldı. Bu ortaklıktan her ikisi de memnun kalmışlar, ticaretlerini yürüttükleri müddetçe bu memnuniyet devam etmişti. Bu arkadaşlığın ve ortaklığın tatlı hatıraları uzun zaman unutulmamış, yıllar sonra karşılaştıklarında aynı sıcaklığı hatırlamışlardı. Abdullah bin Ebu Hamsa, Ebul Kasım'dan bir miktar mal almıştı. Yanında ödemesi için yetecek para yoktu. Ancak dürüst bir kişiydi. Bu sebeple bir başka gün borcunu getirmesine izin verildi. Gün tayini yapıldı. Daha sonra Abdullah, ''Beni şurada beklersin ya Ebul Kasım. Buluşacağımız yer burasıdır.'' dedi. Daha sonra ayrıldılar. Sözleşilen gün oldu. Fakat Abdullah bin Ebu Hamsa gelmemişti. Biraz sonra gelir diyerek oturdu, beklemeye başladı. Aradan saatler geçtiği halde gelen giden yoktu. Akşam oldu ama hala gelmedi. Gece orada yattı. Sabahleyin yine verilen sözün yerine gelmesi için başlayan can sıkıcı bekleyiş akşama kadar sürdü. Abdullah, borcunu vermek üzere sözleştiğini hatırlayıp koştuğu ve Muhammed bin Abdullah'ı orada bekler halde bulduğu zaman üçüncü günün akşamı oluyordu. ''Ey delikanlı, beni sıkıntıya soktun. Üç günden beri seni şurada bekledim durdum.'' dedi. Abdullah özür diledi. Fena bir maksadının bulunmadığını, unutmanın sebep olduğunu anlattı. Abdullah daha sonra bu hatırasını anlatırken, ''Ben olsam verdiğim bir söz yerine gelsin diye bu kadar beklemezdim. Beklediğim takdirde bu kadarcıkla bırakmazdım.'' demişti. Kelp kabilesinin haç yolcuları döndükleri zaman doğruca putların yanına vardılar. Ellerini onlara sürdüler. Ayrılırken de son defa onlara dokunmuş, öyle ayrılmışlardı. Araplarda adet böyleydi. Yolculuk müddetince kendilerine yardımcı olması, bereket vermesi ve tehlikelerden korunması için yapıyorlardı bunu. Daha sonra gözleri yaşlı Harise bulundu. ''Müjdeler olsun ey Harise, oğlunu bulduk.'' dediler. Harise hiç beklemediği anda duyduğu bu müjdeyle deliye döndü. Adamların boynuna sarıldı. ''Doğru mu söylüyorsunuz? Yemin edin. Tanrılar adına yemin edin.'' dedi. Ağlayacağını yahut güleceğini bilemez haldeydi. Güç bela yatıştırıldı. Daha sonra kardeşini buldu. Bütün servetini bir heybeye doldurdu. Beraberce yola çıktılar. Yolculuk uzun sürdü. Her dakikası saat gibi uzun sürdü. Harise'nin sabrı taşıyor, bitip tükenmek bilmeyen yollara, acımasız güneşe yalvaran gözlerle bakıyor.
bir an önce Mekke vadilerine

varabilmek için elindeki kırbacı devesini indiriyor. Daha hızlı, daha hızlı gitmelisin. Zeyd'i dünya gözüyle bir daha görmem lazım, diyordu. Yol boyunca yanık şiirler söyledi. Gözlerinden akan yaşları silme lüzumunu hissetmedi. En sonunda Mekke'ye ulaştılar. Muhammed bin Abdullah'ı arıyoruz. Bu soruyu Harise ilk rastladığı adama sormuştu. Daha birkaç kişiye sordular. Sorulanlar onları Haşimoğullarının bulunduğu tarafa gönderiyorlardı. Nihayet biri, ''Onu Mescid-i Haram'da, Beyt'in yanında bulursunuz.'' dedi. Beyt'in yanına gittiler. Sordular. Gösterildi. Harise gösterilen adama baktığında, aradığını bulduğunu, Zeyd'i %100 kurtaracağına emin olmuştu. Bu mübarek yüz, bu merhamet ve şefkat kaynağı göz, bu emniyet telkin eden duruş, Harise'ye bir bakışta çok şeyler anlatıvermişti. ''El Emin, sen misin ey nur yüzlü kişi?'' ''Evet benim.'' ''Yani Ebul Kasım, Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalip.'' ''Evet benim. Maksadınız nedir?'' Harise yutkundu. Daha sonra maksadını şu sözlerle anlatmaya başladı. ''Ey Abdullah'ın oğlu, ey Abdülmuttalib'in, ey Haşim'in oğlu, ey Kureyş kavminin efendisi, siz harem halkı ve harem-i şerifin komşularısınız. Beytullah'ın yanında esirlerin esaret bağlarını çözer, misafirleri ve açları doyurursunuz. Yanınızda bulunan oğlumuz için size geldik. Sen onu kurtarmak için bizi memnun ve hoşnut ederek uygun bir fiyat iste. Onu verelim ve oğlumuzu serbest bırak.'' Harise'nin yana yakıla söylediği bu sözleri dinleyen Ebul Kasım sordu. ''Oğlunuz kimdir?'' ''Zeyd bin Harise'dir. Sizin teklifinizden daha başka bir hal çaresi daha var. O nedir? Zeyd'i çağıralım. Dilediğini yapmakta serbest bırakalım. Eğer sizi isterse alıp götürün. O zaman kurtarmak için para vermenize de lüzum yoktur. Eğer beni isterse, o zaman ben de beni tercih edeni hiçbir şeyle değişmem. Vallahi sen bize karşı insafın ve adaletin üstünde bir lütuf ve ihsanda bulundun.'' Zeyd'e haber gönderildi. Harise biraz sonra gelecek olan yavrusunu nihayet görebilecek, onu bağrına basacak, hasretini giderecekti. Nihayet elini alnına götürdü Harise. Heyecandan gözlerinin önü kararmıştı. Yerinden fırladı, oğluna sarıldı, doya doya öptü, kokladı. Baba ve oğlun kavuşması oldukça acıklıydı. Sevincin gözyaşlarıyla yorulduğu bir sahne bir zaman seyredildi. ''Ey Zeyd, bu adamları tanıyor musun?'' ''Evet, bu babamdır, bu da amcam. Baban gel seni alıp götürmek üzere gelmişler. Benim sana karşı sevgimi, şefkat ve merhametini görüp duruyorsun. Şimdi ya beni tercih et ve yanımda kal, ya da onları tercih et ve onlarla git.'' Zeyd beklemeden cevap verdi. ''Ben hiçbir kimseyi sana tercih edemem. Sen bana hem baba hem anne yerindesin. Senin yanında kalacağım.'' Harise kulaklarının yandığını zannetti. ''Ciddi mi söylüyorsun Zeyd? Bizi değil de onu mu tercih ediyorsun?'' ''Evet.'' Harise yıkılır gibi oldu. Amcası, ''Yazıklar olsun sana Zeyd. Demek hürriyetini değil de köleliğini seçiyorsun. Köle olmayı babanın ve amcanın yanında olmaktan üstün tutuyor. Seni, kendi yurdunu ve yuvanı istemiyorsun öyle mi?'' ''Ben bu yüce insandan gördüklerimi hiçbir şeye değişmem. Onun yanında kalacağım.'' Harise hala rüya gördüğünü zannediyordu. ''Oğlum, biz şaka yapmak için gelmedik.'' dedi. ''Ben de şaka yapmıyorum babacığım. Ciddi söylüyorum.'' Artık Harise'nin yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. O zaman Ebul Kasım Muhammed bin Abdullah, Zeyd'in elinden tuttu, Kabe'nin Hicr denilen kısmına götürdü. Bir taşın üzerine çıkarttı ve oradakilere göstererek, ''Ey insanlar! Şahit olunuz ki Zeyd benim oğlumdur. Onu evlat ediniyorum. O bana mirasçı olacaktır. Ben de onun mirasçısıyım.''
dedi. Harise ve kardeşi bu son yapılan davranış karşısında yanan yüreklerine soğuk bir suyun serpildiğini hissettiler. Artık işi oluruna bırakmaktan başka hiçbir çarenin kalmadığı belliydi. Bundan sonra Zeyd, Harise'nin değil Muhammed'in oğlu Zeyd diye anılacak ve uzun yıllar böyle bilinecekti. Harise'nin Zeyd'den ayrılışı zor oldu. Her biri bir yıl uzunluğunda acılarla, gözyaşlarıyla yoğrulmuş olan günlerle onu aramış, günleri aylar, yine aylar takip etmiş ve nihayet bütün varını yoğun ortaya koyarak, gücünün yettiği her şeyi sırtlayarak büyük ümitlerle gelmişti. İçinde binbir duygunun kol gezdiği, acayip bir insan olarak döndü Harise. Kokusu hala burnunda tüten, yavrusundan ayrılmasının kederi vardı. Fakat o artık bir esir değildi. Hürriyetten mahrum bırakılan bir köle, bir hizmetçi değil. Elinden zorla alınmamıştı. Babasını ve amcasını bile seve seve fark ettirecek derecede sevilmeye layık gördüğü nur yüzlü bir insanın yanında kalmayı bizzat kendisi istemişti. Harise bazen onları düşünüp teselli duyarak, bazen gül yüzlü yavrusunun bir daha göremeyeceğini hatırlayıp ağlayarak gidiyordu. Koyunlarının çokluğuyla şöhret bulmuş olan Kelp kabilesi uzaktan göründüğü zaman, hala sakalından aşağıya gözyaşları yuvarlanmaktaydı.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sundu. Royaliz Bags sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
3: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
4: Nakşolur gül şehadet.
3: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Kutsal topraklar.

0: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma Suresi 9 ve 10. Ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder. Bu hayırlı günde siz değerli dinleyicilerimize muhabbet dolu bir program hazırladık. Bu programda ayet ve hadisler dinleyecek, her hafta farklı bir konukla değerlerimizi dinleyecek ve her hafta programa yorum yazan bir kişiye kurayla sürpriz hediyelerimiz olacak.
1: Cuma muhabbeti her cuma saat 10'da Radyonuz Çağrı FM'de.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti başlıyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

Değerli dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün de günlerin en hayırlısı Cuma gününde Cuma Muhabbeti programıyla sizlerle birlikteyiz. Günlerin en hayırlısı Cuma gününde Çağrı FM stüdyolarından ortak yayındayız kıymetli dostlar. Diyarbakır'dan Çağrı FM, Batman'dan Aks FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Adana'dan Muslat FM ve Van'dan Serhat FM olarak ortak yayındayız kıymetli dostlar. Güzel bir program olması dileğiyle Cuma Muhabbeti başlıyor kıymetli dostlar. Bugünkü konumuzu söyleyelim inşallah, kardeşlerimiz mesaj yazacaklar. Ve inşallah konuyla ilgili mesaj yazan kardeşlerimiz arasından, dinleyicilerimiz arasından program sonunda iki dinleyicimize sürpriz hediyelerimiz de olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım. Kıymetli dostlar, malumunuz üzere bayram yaklaşıyor ve bayramda belki de en sevindireceğimiz kişiler de yetimler olacak kıymetli dostlar. İnşallah Yetimler Vakfı'nı, çalışmalarını konuşacağız kıymetli dostlar. Birazdan değerli bir konuğumuz hattımızda olacak ve kendisiyle Yetimler Vakfı'nın çalışmalarını, yetimlerle ilgili çalışmalarını konuşacağız inşallah.

Değerli dostlar, mesajlarınızı 0552 334 93 70 numarasına yazabilirsiniz. Yetimlerle ilgili. Evet, konu başlığımız yetimler kıymetli dostlar. Mesajlarınızı 0552 334 93 70 numarasına yazabilirsiniz. Allah-u Teala Nisa suresinin 10. ayet mealinde şöyle buyurmaktadır. Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak buluğ çağına erinceye kadar koruma ve geliştirme niyetiyle ona en güzel şekilde yaklaşabilirsiniz. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü herkes verdiği sözden mutlaka sorguya çekilecektir. Hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır. Yine hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmaktadır. Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan, fakiri doyur, yetimin başını okşa.

Kıymetli dostlar, radyolarını yeni açan kardeşlerimiz için hatırlatalım. Cuma Muhabbeti programındayız. 8 kardeş radyoyla birlikteliğimiz başladı kıymetli dostlar. Ve konumuz yetimler kıymetli dostlar. Yetimleri konuşacağız inşallah. Şu bayram yaklaşıyor. Yetimleri nasıl sevindireceğiz? İnşallah Yetimler Vakfı yetkililerinden Cemil Ünsal hocamız birazdan hattımızda olacaklar ve kendisiyle inşallah yetimleri konuşacağız kıymetli dostlar. Sizler de yetimler başlığıyla inşallah yorumlarınızı bekliyoruz. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Kıymetli dostlar, güzel bir eser dinleyelim. Sonrasında inşallah tekrardan birlikte.

0: Cumanız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun.
1: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti devam ediyor.
2: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Değerli dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Cuma Muhabbeti programında bugünkü konuğumuz Yetimler Vakfı Genel Koordinatörü Cemil Ünsal hocamız şu anda hattımızdalar. Değerli hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Bütün dinleyenlere hayırlı cumalar, bereketli, bol kazançlar diyorum inşallah.
0: Allah razı olsun. Değerli hocam, telefonu biraz daha yakın tutarsanız inşallah, hoparlörden değil de böyle normal telefon gibi konuşursanız inşallah sizleri daha iyi duyacağız hocam.
1: Teşekkürler. Aynen evet, o şekilde.
0: Evet. Değerli dinleyenler, 8 Kardeş Radyo'yla 8 ilden ortak yayındayız ve dedik ki yetimleri konuşacağız. Sizlerin de mesajlarınızı bekliyoruz. İnşallah yayın akışımız içerisinde yetimlerle ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı yazabilirsiniz. İnşallah konuğumuzu uğurladıktan sonra yorumlarınıza da yer vereceğiz. Bakalım kardeşlerimiz neler yazacaklar. Değerli hocam, tekrardan hoş geldiniz. Hemen konuya geçelim isterseniz. Yetimler Vakfı'yla ilgili inşallah özellikle bayram hazırlıkları nasıl? Az önce de programın hemen girişinde onlarca ayet var, onlarca hadis var. Sadece bir iki tanesine değindik. Zira belki de insanın hani derler ya, sevaphanesinde yazılacak en büyük hayırlardan birisi de yetimleri sevindirmek, yetimlerin malına sahip çıkmak, onları bayramlarda ve özel günlerde belki de sevindirmek de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadisleri bu yönde değerli hocam. Buradan başlayalım hocam. İslam'da yetimleri nereye koymak lazım değerli hocam?
1: Çok teşekkür ederim. Tekrardan size hayırlı yayınlar diliyorum inşallah. Herkese Allah'ın selamına selam diyorum. Yani bize göre yetimleri tabii gönüllere koymak lazım, baş tacı etmek lazım.
0: Evet.
1: Çünkü onlar, yetimler aslında ümmete emanettir, biliyorsunuz. Yani şer'i olarak aslında yetimlere hani zekat düşmüyor.
0: Evet.
1: Fakat bunun hikmeti şudur, bunun hikmeti yani aslında Müslümanlar, İslam devleti yetimlere bakmakla yükümlüdürler. Yani bu bir sorumluluktur, bir farizadır. Dolayısıyla Allah-u Teala bu şekilde bir ehemmiyet vermiş. Ayet-i kerimelerde de وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنٍ Yani siz işte yetimlerin malına ancak iyilikle yaklaşın. Yani onun dışında ondan uzak durun. Bu onlara verdiğiniz sözleri de yerine getirin şeklinde. Peygamber Efendimiz de biliyorsunuz yetimlere çok büyük bir önem vermiştir. Onları baş tacı etmiştir. Yetimleri kendi evine alarak onları okşanmış, yıkanmış, saçlarını taramış ve aile efradına da yetimlere karşı merhameti olmasını daima emretmiştir, tavsiye etmiştir. Aynı şekilde İslam ümmetine de bunu tavsiye etmiştir. Dolayısıyla yetimlerin İslamiyet'te Müslümanların yanında çok büyük bir kıymet ve değeri vardır. Müslüman olarak bu değeri vermemiz lazım. Biz Yetimler Vakfı olarak da bu konuda üzerinde düşen görevi sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki sizin gibi değerli, kıymetli gönüldaşlarımızla, hayırseverlerimizle birlikte bunu yapmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Peki değerli hocam, şimdi gerçekten bu anlamda biz kardeş radyolar olarak Yetimler Vakfı'nı yakından takip ediyoruz. Ve gerçekten de hani takdire şayan çalışmaları var. Bunu da duyurmak adına sizlere de söz hakkı verelim değerli hocam. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Şu bayramda önümüzde bir kurban bayramı var. Ve belki de en sevindirebileceğimiz, gerek ziyaretlerle, gerek bayramlıkla, gerek kurban etiyle, gerek hani harçlıkla yetimleri nasıl sevindiriyoruz? Yetimler Vakfı olarak ne gibi çalışmalarınız var? İsterseniz böyle sıralayarak başlayalım. Yurt içi ve yurt dışından örneklerle de sıralayabiliriz. Evet. Buyurun değerli hocam.
1: Allah razı olsun. Yani asıl amacımıza zaten değindiniz.
0: Evet.
1: Yani bizler Yetimler Vakfı olarak sizin gibi gönül vermiş değerli kardeşlerimizle yılın 12 ayı boyunca yetimlerin yanındayız. Onlara hamilelik etmeye çalışıyoruz. Sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bizim tabii yardımlarımız, dokunuşlarımız farklıdır. Yani neredeyse yılın 12 ayında farklı çalışmalarımız var. Bunlar sadece tabii bayram günlerinde değil. Dediğim gibi yılın 12 ayında da yapmaya çalışıyoruz. Biz tabii yani yetime vakfında gönüllü çalışan kardeşler olarak aslında bir köprü görevini yapıyoruz. Hayırseverlerimizin bize bağışlanmış olduğu hayırlarla onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu noktada bir köprü vazifesini görmekteyiz. Dediğim gibi farklı zamanlarda farklı projelerle yetimlere yani yardım etmeye çalışıyoruz. Nedir bu hani projelerimiz derseniz, bunlardan hani birincisi okulların açılmasıyla eğitim desteği veriyoruz hayırseverlerimizin desteklerle. Kış geldiğinde bir bot, bir mont projesiyle kışlık ihtiyaçlarını, giyimlerini karşılamaya çalışıyoruz. Yani 3 aylara girdiğimizde özellikle aynı yardımlar, bunlar işte gıda olsun, giyimler olsun yapmaya çalışıyoruz. Yine işte hayırseverlerimizin bağışlarıyla, destekleriyle ayda bir, 2 ayda bir, en fazla 3 ayda bir 2 kilogram olmak üzere yetim ailelerimize et yardımda, kırmızı et yardımda bulunuyoruz. Tabii bunun dışında bazen beyaz et gelir, işte kahvaltılıklar gelir, farklı yardımlar gelir. Biz bunları anında bu yetim ailelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Yine işte özellikle bayramlarda bayramlık hediyeler nedir bunlar? Özel giyimdir. Hani malum yetimlerin, çocukların bayramlarda en çok sevineceği şey aslında giyimdir. Evet. Ya da harçlıktır. Tabii harçlık da hani hayırseverlerimizin destekleri olduğunda harçlıkları da ulaştırıyoruz. Ama özellikle yani yetimlerin sevinçlerine, gülümsemelerine, dualarını almaya ortak olmak için hayırseverlerimize aslında bir teklifi götürüyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Ve bu vesileyle her bayramda özellikle onları giyindirmeye, sevindirmeye çalışıyoruz ki Allah'a hamdolsun ki bugüne kadar hep bunu yaptık. Başardık yani çok şükür. Evet. Tabii sizin vesilenizle yani biz tabii duyuruyoruz. Zaten önümüzde bayram var. Kurban Bayramı var. Şu anda zaten çalışmalarımız sürüyor. Giyimle alakalı çalışmalarımız da var. Evet. İnşallah hayırseverlerimiz desteklerini etkileyemezler. Biz de bu vesileyle onlara ulaşır. Giyim faaliyetlerimizi de inşallah gerçekleştiririz. Bu vesileyle onları sevindiririz, dualarını alırız, gülümsemelerine ortak oluruz. Özellikle bunu yapmak isteyen hayırseverlerimize diyoruz ki buyurun siz de gelin. Mağazaya birlikte gidelim. Yetimler geldiğinde onların işte giyimlerine yardımcı olun, başlarını okşayın, merhamet gösterin. Evet. Birebir hani orada onların dualarını alın, bu şeye ortak olun şeklinde bu faaliyetlerimiz de var elhamdülillah. Ve dediğiniz gibi şu anda işte Kurban Bayramı'na giriyoruz. Zaten bir aydan fazladır kurban çalışmalarımızı sıklaştırdık. Şu anda kardeşlerimiz sahada çalışıyorlar. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Buradaki amacımız da gerek yurt içinde olsun, gerek yurt dışında olsun yetim, öksüz ve ihtiyaç sahiplerine kırmızı et, kurban eti ulaştırmaktır. Bunu hani birkaç yıldır elhamdülillah yapıyoruz ve her bayramda da bu kardeşlerimize, yetim kardeşlerimizin evlerine kırmızı et götürüyoruz. Bu vesile onların dualarını alıyoruz. Yetimler Vakfı olarak da yurt içinde olsun, yurt dışında olsun inşallah bu yıl yani 2026 yılında 12 ülkede bizim kurban faaliyetlerimiz olacak, çalışmalarımız olacak. Şu anda bazı temsilci kardeşlerimiz zaten gittiler. Orada çalışmalarını yapıyorlar. Kurban alımlarımızı yapmışız. İnşallah programlarımızı yapmışız. Şu anda bugün de giden kardeşlerimiz var yurt dışında. Yarın da gidenler vardır ve bayrama kadar inşallah gidecekler. Bizim işte hedefimiz 12 ülkede bu yılda kurban kesimleri gerçekleştirmek ve orada bulunan yetimlere, öksüzlere, ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmaktır ve inşallah çalışmalarımız devam etmektedir.
0: Evet. Peki değerli hocam, şimdi az önce parantez içerisinde yakaladım. Hani evet, siz dediniz ki yıl 12 ay değil mi hocam?
1: Evet. Evet.
0: Çünkü yani bu musluğun sürekli açık olması lazım ve yetimler de bugün yani özellikle dinimizde belki de en önemli yere sahip insanlardır. Ta ki evet, olgunluk yaşına erişinceye kadar bunlara bakmamız lazım. Yani dediğiniz evet, gibi aslında devlet bununla yükümlüdür ama belki de şu anda tam anlamıyla İslami şeyi yerine getirmediği için de bizim üzerimize düşüyor bu anlamda.
1: Aynen,
0: siz vakıf olarak peki hocam acaba yeteri kadar destek görebiliyor musunuz bu anlamda? Bağış yapan kardeşlerimize, evet, ağabeylerimize, bacılarımıza ne gibi, evet, bir duyurunuz olur hocam?
1: Allah razı olsun. Yine önemli bir noktaya tabii temas ettiniz. Şimdi bu tür yardım kuruluşları tamamen yani özel, evet, çalışmalardır.
0: Evet.
1: Hani işte devletten bir yardım alıp da çalışan kurumlar değildir.
0: Evet.
1: Tamamen hayırseverlerimizin destekleriyle, katkılarıyla, gönüllü çalışanlarıyla yürüyen bir çalışmadır. Hani başta dediğim gibi biz de sadece köprü vazifesini yapıyoruz. Onun dışında bu çalışmalarımız hayırseverlerin destekleriyle yürümektedir. Tabii ki toplumda hani yetimlik bir gerçek olduğu için sosyal olarak insanlar yetimlere karşı merhamet yönüyle daha iyi bir çalışma oluyor. Dolayısıyla hani bir merhamet, bir şefkat, bir işte yardımseverlik, danışma bu konuda görüyoruz elhamdülillah. Ama bunlar yeterli midir? Tabii ki yetersizdir. Aslında bizlere hani başvuran daha fazla yetim, öksüz ve ihtiyaç sahipleri bulunmaktadır. Bizler de kendi imkanlarımıza göre bunları yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğiniz gibi hayırseverlerimizin katkıları ne kadar fazla olursa bizler de daha fazla yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibine ulaşmış olacağız. İnşallah ulaşacağız. Bizler tabii hiçbir zaman durmadık. Yani maddi ihtiyaçları bir sorun yapmadık. Gerektiğinde maddi ihtiyaçları yerine getirmek için, karşılamak için çalışmalarımız oluyor. Yani ihtiyacımız olduğunda hayırseverlerimize gidiyoruz, anlatıyoruz ve bu konuda destek görüyoruz elhamdülillah. Ama hani dediğiniz gibi daha fazla ihtiyaç vardır, daha fazla destek verilmesi gerekiyor. Bu oranda da inşallah bizler de daha fazla yetim, öksüze ve ihtiyaçlarına ulaşacağız. Hayırseverlerimize, gönüllerimize, şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında bizi dinleyen kardeşlerime, bacılarıma, yani şunu söylemek istiyorum, Kurban Bayramı'na giriyoruz. Belki bu yurt dışında olsun, yurt içinde olsun, yetim ve öksüz, ihtiyaç sahibi ailelere yıl boyu belki evlerine kırmızı et girmiyor. Bu bir gerçektir. Özellikle yurt dışında daha fazla ihtiyaç vardır, bunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Yurt içinde de aynı şekilde. Dolayısıyla en azından bu Kurban Bayramı'nı vesile kılalım. Bu konuda bağışlarımızı yapalım, hayırlarımızı yapalım. Kendileri için bir sadaka olsun, bir bağış olsun, bir hayır olsun. Belki işte öyle insanlar, öyle kardeşlerimiz vardır ki hiç bugüne kadar bir kurban kesmemişler. Hani belki hani maddi diyelim ki yani maddi olarak bunu kesmeyebilen kardeşlerimiz, bacılarımız olabilir ama imkanı olduğu halde bu sünneti, bu vacibi yerine getirmeyen kardeşlerimiz de mutlaka vardır. Eğer sesimiz ulaşıyorsa ya da işte kendisine ulaşıp da başkana ulaştırabilenler ulaştırsınlar. Yani bu kurbanı vesile kılarak bu sünneti ihya edelim. Yani bu hayra ortak olalım. Hiç evlerine yıl boyu et girmeyen kardeşlerimize kurban vesilesiyle bağışlarımızı yaparak onların evlerine de bir kırmızı et girsin. Onlar da gerçek manada bayram yapsınlar ve şu anda zaten çalışmalarımız yapılıyor. Kurban bağışlarını alıyoruz hızlı bir şekilde, fakat şu anda gördüğümüz kadarıyla yetersizdir. Bunu şu anda an itibariyle yetersiz buluyoruz. Kardeşlerimiz, bacılarımız kurban bağışlarını son güne bırakmasınlar. Şimdiden bağışlarını yapsınlar ki bizler de ona göre programımızı yapalım. Neticede bu bir programdır. Dedik yani 10-12 ülkede kesimlerini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla şimdiden bağışlarını yapsalar inşallah hayırlı olur. Yani sizin aracınızla özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Son güne bırakmasınlar. Bugüne kadar hiç kurban bağışı yapmayanlar bunu artık adet haline getirip bundan sonraki yıllarda da kurbanlarını kestirseler, bağışlarını yapsa inşallah hayırlı olur. Neticede ihtiyaç sahibi yetim, öksüz kardeşlerimiz, çocuklarımız çoktur, ailelerimiz çoktur. Onların da ihtiyacı vardır. Bu vesile inşallah dualarını alırlar. Onlar için sadaka olur. Kaza bağlardan korunma olur. Hastalarının şifa bulmasına bu vesile olur inşallah.
0: İnşallah.
1: Zaten yani o yetimlerin dualarını aldığımızda inşallah tüm bu hacetlerimiz de Allah-u Teala inşallah yerine getirir.
0: İnşallah. Değerli hocam, kısa olarak son bir soru sormak istiyorum. Şimdi malumunuzdur, Gazze'de de şu anda büyük bir soykırım devam ediyor ve yetim denince akla gelen belki de ilk ülkelerden birisi de Filistin'dir. Çünkü her evde mutlaka ya bir yetim ya bir öksüz vardır. Ya annesi yoktur ya babası yoktur ya da ikisi de yoktur. Peki hocam, Filistin'le ilgili ya da Gazze ile ilgili nasıl bir çalışmanız var? Kısaca ona da değinelim ve inşallah nihayet erdirelim değerli hocam.
1: Allah buyurun. Razı olsun. Bizim hani eskiden beri yani bu Aksa tufanı, Aksa operasyonundan önce de yani yıllardır Gazze'deki yetim kardeşlerimiz üzerinde çalışmalarımız var. Her ay düzenli bir şekilde oradaki yetim çocuklarımıza yani maddi katkıda...
0: Yanlış duymadım değil mi hocam? Parantez içinde her ay dediniz değil mi hocam?
1: Tabii. Yani evet, biz yıllardır yani bu Aksa operasyonundan önce de bizim çalışmalarımız vardı. Her ay düzenli bir şekilde oradaki yetim kardeşlerimize bağışlarımız oluyordu. Bunu bir kardeşlik görevi olarak zaten yapıyorduk. Bir sorumluluk olarak yapıyorduk. Zaten bundan önce de yani orada mağduriyet çoktu. Zulümler zaten yapılıyordu. Hiçbir zaman bitmedi. Şimdi özellikle Aksa tufanı operasyonundan sonra da zaten hani biliyorsun yetimlerin fazlası gittikçe fazlalaştı. Belki sayı şu anda bile bilinmiyor. Dolayısıyla biz ilk günden itibaren kampanyaları başlattık. Yani 10 milyonluk sonra 50 milyonluk yardımlar, daha sonra işte kardeşlerimizin hayırseverlerin destekleriyle yardımlarımızı hiçbir zaman durdurmadık. Halen de devam etmektedir ve inşallah buna devam edeceğiz. Hani hastane olsun, işte ambulans olsun, gıda olsun, sağlık alanda olsun, diğer işte temizlik ürünleri olsun, çadır olsun, yine işte çadır kentler ve buna benzer birçok alanda faaliyetlerimiz devam etti ve inşallah devam etmeye de devam edecek. Ve özellikle sponsorluk projemiz var. Son zamanda da yaklaşık 500 yetim çocuğa hani sponsor bulduk ve bu sponsorluk çalışmamız devam ediyor. Sponsorluk yani bir yetim bedeli de 1200 TL'dir. Hani bunu da duyuralım sizinle. Yani inşallah bunu hani devam ettireceğiz. Çünkü ihtiyaç çok. Yetim çok ve daha fazla binlerce aslında binlerce sponsor bulmamız gerekiyor. Bu vesileyle burada da duyurmuş olalım. İnşallah hayırseverlerimiz desteklerini esirgemezler. Gazze için bizim kurban faaliyetimiz de var zaten. İyi ki değindiniz. Allah razı olsun. Biz bu yıl Gazze için Mısır'da kesimlerimizi gerçekleştireceğiz. Şu anda kardeşlerimiz zaten aynı hazırlıklarını yapıyorlar. Biz Mısır'da kestiğimiz kurbanları konserve yapacağız ve kısa bir zaman içerisinde inşallah bu konserveleri Gazze'ye ulaştırmak için çalışacağız. Geçen sene bu çalışmayı yaptık ve konserve yaptığımız etleri de ulaştırdık elhamdülillah. Onları gittiler oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Malum Filistin'de Gazze'de hani imkanlar kısıtlı, evet, hayvanlar evet. Kısıtlı. Bundan dolayı hayvan işte fiyatları pahalı. Yani biraz zorunlu olarak şu anda Mısır'da kesmek zorunda kalıyoruz. Ve inşallah bu kurbanları orada kestirip konserve yapacağız. Ve en kısa zamanda inşallah Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine kardeşlerimize ulaştıracağız. Bu konuda da hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz. Gerçekten orada ihtiyaç çok. Yani biliyorsunuz hani birçok ihtiyaç var. Bu zaten hani basında bunlar vardır. Belki sıralamaya gerek yoktur. Ama gerçekten ihtiyaç çok. Ama en azından bu kurban bayramını bir vesile kılalım. Bir kurban bağışında bulunalım. Ve oradaki kardeşlerimizi sevindirelim. Onların dualarını alalım.
0: Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun inşallah.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bize işte bu fırsatı verdiniz. Allah razı olsun. Amin. Şimdiden hayırlı cumalar diliyorum. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Kardeşlerimiz, hayırseverlerimiz duyarlı olsunlar. Sesimiz inşallah ulaşıyordur. İnşallah. Bağışlarını, kurban bağışlarını bekletmesinler, ertelemesinler. Allah şimdiden kabul etsin. Size de hayırlı yayınlar diliyorum. Değerli kardeşim Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenler, Yetimler Vakfı Genel Koordinatörü Cemil Ünsal hocamız hattımızdaydılar ve yetimlerle ilgili, Yetimler Vakfı ile ilgili çalışmalarını aktardılar. Ve az önce de duyduğunuz gibi kıymetli dostlar, genelde toplumumuzda şöyle bir şey var, son güne ertelemek işte, son zamana bırakmak. Ama bu şekilde de doğru olmuyor kıymetli dostlar. Kurbanlarımızı en yakın zamanda güvendiğimiz vakıflara, Umut Kervanı olsun, Yetimler Vakfı olsun, bu anlamda gerçekten güzel çalışmalar var. Teslim edelim. Gönül rahatlığıyla inşallah yerine zaten ulaşıyor inşallah. Bu anlamda duyarlı olalım. Değerli dostlar, yetimler başlığıyla yorumlarınızı aldık. Bakalım kardeşlerimiz neler yazmışlar. Son dakika kadar da inşallah yorumlarınızı almaya devam edeceğiz inşallah. Ve yorum yazan tüm kardeşlerimizi kuraya dahil ediyoruz inşallah. Program sonunda iki kardeşimize kurayla hediye vereceğiz.

Evet, 8 Kardeş Radyo'nun katılımıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Cuma Muhabbeti programında kıymetli dostlar. Yetimleri konuştuk ve kardeşlerimizden gelen yorumlar var. Cuma Muhabbeti programındayız kıymetli dostlar. Birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz yorumlarınızı okuyalım ve sonrasında inşallah Kur'an'ımıza geçeceğiz. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar abi. Resulüm, sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, sevap kazanmak için harcayacağınız şeyleri öncelikle ananıza, babanıza, akrabanıza, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verin. İyilik olarak ne yaparsanız Allah onu mutlaka bilir. Ayetini bizlerle paylaşmışlar. Nur Ergin kardeşimiz yazmışlar. Yalnızca Allah'a kulluk edin ve ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, muhtaçlara, kendi çevrenizde olan yakın komşulara ve uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçiye ve işçilere iyilik yapın, iyi davranın diye yazmışlar. Nur Ergin kardeşimiz, Fatma kardeşimiz yazmışlar. Doğrusu yetimlerin mallarını haksızca yiyip bitirenler karınlarına sadece ateşle doldurmuş olurlar. Onlar öteki dünyada da çılgın bir ateşe gireceklerdir. Evet, Fatma kardeşimiz yazmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar, selam ve dua ile hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Kardeşimiz, yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar. Ve zaten onlar çılgın bir ateşe, cehenneme gireceklerdir. Semra Çelik kardeşimiz yazmışlar. Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. Herkese güzel sözler söyleyeceksiniz. Namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç yüz çevirerek sözünüzden döndünüz. Bakara suresinden ayet paylaşmışlar kardeşimiz. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf kardeşimiz yazmışlar. Yetimler ümmete Allah tarafından hediyedir. Ve bu hediye olan yetimleri gözümüz gibi bakmamız lazım. Hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan yetimin başını okşa ve onu sevindir. Allah'a emanet olunuz demişler kardeşimiz. Sema Sencar kardeşimiz yazmışlar. Bir yetimi sevindirmek, ona maddi destek sağlamak, eğitim masraflarını üstlenmek, bayramlık kıyafetler almak ya da sadece şefkat gösterip başını okşayarak kendisini değerli hissettirmekle mümkündür. Sevgi dolu bir yaklaşım manevi olarak çocuklara büyük bir umut kaynağı olur. Ayşe Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak büyük çağına erinceye kadar koruma ve geliştirmeye niyetiyle ona en güzel şekilde yaklaşabilirsiniz. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü herkes verdiği sözden mutlaka sorguya çekilecektir. Evet. Değerli dostlar, Cuma Muhabbeti programındasınız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada yorum yazan kardeşlerimizi kuraya dahil ediyoruz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra yorumlarınızı okumaya devam ediyoruz. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır. Ayşe kardeşimiz yazmışlar, yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla, helali haramla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Nisa suresinden paylaşmışlar kardeşimiz. Hıdır Çelik kardeşimiz yazmışlar. Şu halde yetimler bize Allah'ın emanetidir. Onları koruyup gözetmek peygamberimizin görevi olduğu gibi
Bizim de görevimiz olmalıdır. Allah'ın bize verdiği nimetleri, ilahi lütufları isteyenlere kırıp incitmeden vermeliyiz. Selamun aleyküm ve rahmetullah demişler Rukiye Gezer kardeşimiz. Hayırlı cumalar diliyorum. Yüce Rabbim bizleri her daim yetimlerin hakkını gözeten kullarından eylesin. Allah'a emanet olun demişler kardeşimiz. Emine Öner kardeşimiz yazmışlar. Az önceki ayeti zaten okuduk. Bakara suresi 220. ayet mealini bizlere paylaşmışlar. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah. Midyat'tan bir mücahide kardeşimiz. Hayırlı cumalar demişler. Kendisi de az önce okuduğumuz ayeti paylaşmışlar. Allah razı olsun.

Abdülhalim Çelik kardeşimiz yazmışlar. Ebu Cehil bir yetimin vahsisiydi. Bir gün o yetim üstü başı çıplak bir vaziyette Ebu Cehil'e geldi. Aslında kendisine ait olan miras malından istedi. Ebu Cehil ise o yetimi sertçe itekledi ve yanından kovdu. Ebu Süfyan bir kurban kesmişti. Yetim birisi kendisinden bir parça et istedi ama o yetime et vereceğine asasıyla o yetime vurdu. İşte bu ayet-i kerime bunlar üzerine nazil oldu. Hayır, hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Fecir suresi 20. ayet mealini bizlerle paylaşmışlar Abdülhalim Çelik kardeşimiz. Kıymetli dostlar, son bir dakikaya girdik. İnşallah Kur'an'ımıza geçeceğiz. Fadile yoldaş kardeşimiz de paylaşım yapmışlar Diyarbakır'dan. Özür diliyorum. Ahsen Sena yoldaş kardeşimiz paylaşım yapmışlar. Kim sırf Allah rızası için bir yetim başını okşarsa elinin değdiği her saç teli kadar sevap vardır diye yazmışlar kardeşimiz. Kıymetli dostlar, son olarak gelen kardeşlerimizi de Kur'an'ımıza ekleyelim ve inşallah Kur'an'ımıza geçelim.

Evet değerli dostlar, 1 ile 61 arası sayı alacağız inşallah ve kuramızı belirleyeceğiz. Evet, Adana'dan İzzettin kardeşimiz bizleri dinliyorsa lütfen 1 ile 61 arası sayı alalım. Buyurun İzzettin kardeşim. Evet, 33 rakamını gönderdiler. İzzettin kardeşim bir sayı daha alalım, buyurun. Evet, 27 rakamı da geldi. Adanalı İzzettin kardeşimiz. 33 ve 27 birazdan açıklıyoruz.

Evet değerli dostlar, 33 rakamında Nur Çimen kardeşimiz var. Tebrik ediyoruz. Ve 27 rakamından da Diyarbakır'dan Amine kardeşimiz var. Onu da tebrik ediyoruz. Programdan sonra bizlere lütfen ulaşsınlar. Evet, Nur Çimen kardeşimiz ve Diyarbakır'dan Amine kardeşimiz bugünün kazananları. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Sabırla dinlediğiniz için Rabbim hepinizden razı olsun. Bugün güzel bir konuda konuştuk kıymetli dostlar. Tüm mesajlarınızı okuyamadık belki ama tüm mesaj yazan kardeşlerimizi kuramıza dahil ettik kıymetli dostlar. 61 tane mesaj geldi. Hepinize teşekkür ediyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Kıymetli dostlar, gelecek hafta yani bayram dolayısıyla programımız yok ama bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Rabbim sıkıntılarınızı gidersin, hastalarımıza şifa versin, borçlu olanların borçlarını helal dairesine ödemeyi nasip eylesin. Güzel bir bayram diliyoruz ve özgür bir Filistin'i inşallah görmek istiyoruz kıymetli dostlar. Dualarınızla ve çabalarımızla inşallah, boykotumuzla, mallarımızla, canlarımızla Filistin'in kurtuluşu için ve İslam ümmetinin kurtuluşu için mutlaka mücadeleye devam etmek gerekir kıymetli dostlar.

Malumunuz görüyorsunuz görüntülerde. Yani gayrimüslim insanlar bile gidip gözlerini kırpmadan o siyonistlerin içine girebiliyorlar. Gözaltlarını gördünüz zaten. Hakikaten de İslam ümmeti şu anda ayağa kalkması lazım. Onun için elimizden ne geliyorsa mutlaka yapmalıyız kıymetli dostlar. Allah-u Teala bu bayramı da buna vesile kılsın inşallah. İslam ümmetinin uyanışına vesile kılsın diyelim. Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli dostlar gelecek hafta değil bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hepinizi şanice olan Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Da güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
4: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatın. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: Ey seydamız, ey canımız, nurlu yüzün bir ay gibi aydınlattı gönülleri. Her bir sözün Molla Zeki, her bir sözün ey Şeyh Zeki.
1: En sevgiliye vuslatın adresi, Vuslat FM.

radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz. Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 18 16.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki

Eserler, huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: kapat sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı.
3: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
7: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır.
10: Sevmekse sevmek,
11: ölmekse ölmek kadar net olmalıdır
10: çizgisi.
11: Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetin. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.
10: Vuslat Efendi.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman kuşağında yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: ateşte yeşeren umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 17. bölüm.
2: Meşeli köyünde Taziye'nin o mahzun havası vardı. Sonradan yaşadıkları da onlara acı bir tecrübe kazandırmıştı. Muhtarın cesedini gözyaşı içinde bulduktan sonra ilçeye götürmüşlerdi. Güya olaya savcılık el koymuştu. Otopsi yapıldı, muhtarın iki ayağındaki mor ve simsiyah darbeler görmezden gelinerek kalp krizinden öldüğüne dair rapor veriliyordu. Zulmün her kurumda mazlum halkın önüne çıkması onların yüzlerindeki keder çizgilerini arttırıyor, yüreklerinde derin yaralar açıyordu. Hangi kapıya yöneldilerse o kapı bir bir yüzlerine kapanıyordu. Devlet dedikleri şey onlara ne kadar yabancıydı. Devlet dediklerinde karşılarında asker, polis, cop görüyorlardı. Suçları neydi? Bu toprakta yaşamaları onların tercihi değildi. Neden itiliyorlardı? Haksızlıklar, hukuksuzluklar bu şekilde devam etmemeliydi. Yozlaşanlara bir ders verilmeliydi. İbrahim Hoca kararlıydı. Seslerini duyurmanın, haklarını aramanın bir yolu olmalıydı. Seçim zamanlarında halka koşan, milletin oyunu alıp millete sırt dönen milletvekillerine bir şekilde ulaşma çabasındaydı. Bunun için dilekçe hazırlamış, köylülerin şahit olabileceklerinin imzasını almıştı. Kararlıydı, işin peşini bırakmayacaktı. Madem ki kendi kanunlarına göre suç işliyorlardı, o kanunlara göre de yargılanmaları gerekiyordu. Kendi kanunları onlara da dokunabilmeliydi. Halime Ana günlerdir karalar bağlamıştı. Bağrı yanıyordu. Kardeşinin fedakarlığı onu ağlatıyor, salonun cürmünden dolayı öldürülmesi onu üzüyordu, kahrediyordu. Akrabalarının gözünde kendisini suçlu hissediyordu. Hele kardeşinin ailesine bakacak bir yüz bulamıyordu kendisinde. Onların gözüne baksa beddua alacakmış gibi korkuyordu. Kardeşinin cesedi üzerinde içi sökülürcesine ağlamıştı, ağıtlar yakmıştı. Yanık sözleri iradesizce ağzından çıkıyor, uzayıp gidiyordu. İbrahim Hoca onun yanlış sözlerine karşı iyi bir teşhis koymuştu. Taziye'nin seyrekleştiği bir anda eşi Fatma ile beraber Halime Ana'ya uğradı. Bahçede oturuyordu. Başkaları da vardı. Kafasında planladığı konuşmayı gelişi güzel anlaşılır bir dille yaptı. Halime Ana, başına bu musibetlerin gelmesi senin bunları hak ettiğin anlamına gelmiyor. Kendini suçlama ve Allah katında günahkar olduğunu düşünme. Musibetler en hayırlı ve en değerli insanların başına gelmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hep eziyet çekmedi mi? Onun arkadaşları hep işkence görmedi mi? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki, en fazla musibete uğrayanlar biz peygamberleriz. Hepiniz biliyorsunuz, Hazreti İbrahim ateşe atıldı, Hazreti Zekeriya biçildi, Hazreti Yahya'nın başı kesildi. Anlıyoruz ki her insanın musibeti kendi imanına göredir. İmanı büyük olanlara büyük musibet gelir. Allah'ın sevdiği kullarıdır ki Allah'a dayanarak daha da çok dua ediyorlar. Ona yalvarıyorlar ve ona çok samimi şekilde ibadet ediyorlar. Demek ki bela ve musibet yalnız kötülere değil, belki daha çok iyilerin başına geliyor. Şöyle bir hikaye vardır. Bu hikaye bir kadının hikayesi olduğu için özellikle söylüyorum. Dininde, ibadetinde Allah dostu bir kadın vardı. Allah'ın yanında çok yüksek bir makamı bulunuyordu. Cenab-ı Allah onun kalbinin temizliğini ve yüceliğini bildiği için makamını daha çok yükseltmek istedi. Bu sebeple başına bela ve musibet getirerek onu imtihan etti. Bir gün kadının kocası hacca gitti. Karısının işlerini görmesi için kardeşini tembih etti. Ama gel gör ki kocasının kardeşi ona musallat oldu, çünkü kadın o kadar çok güzeldi ki kim yüzünü görseydi deli divane oluyordu. Ama kadın güzelliğini hep saklardı. O insanların değil Allah'ın rızasını istiyordu. Bu nedenle kaynını şiddetle reddetti. Kaynı ona tuzak kurdu, 4 şahit tutup kadının zina ettiğini söyledi. Böylece kadını taşlayıp gittiler. İlahi takdir, kadın ölmedi. Yolda geçen bir tüccar onu yaralı halde buldu. Konağına götürüp iyileştirdi. İyileştiğinde güzelliği ortaya çıktı. Bu sefer konağın bir kölesi ona musallat oldu. Kadın onu da reddetti. O köle efendisinin çocuğunu öldürüp suçu kadının üzerine attı. Kadını iyice dövdü. Ama ev sahibi işin içinde başka bir şey olduğunu anladı. Kadına biraz para verip onu gönderdi. Kadın o parayla suçsuz ölüme giden birini kurtardı. Bu sefer o adam kadının peşine takıldı. Kadın onu reddetti ama o adam kalkıp kadını kölesi diye zengin bir tüccara sattı. Zavallı kadın artık bir tüccarın cariyesi olmuştu. Gemiye binip başka şehre gideceklerdi. Bu sefer gemide tüccar kadına musallat oldu. Kadın evli olduğunu, Müslüman olduğunu, Allah'tan korkan birisi olduğunu söylese de kimse onu dinlemedi. Güzelliğini gören o fitneye düşüyordu. Gemidekiler kötü niyetlerinde toplu karar aldıklarında kadın ellerini açıp Allah'tan yardım diledi. Denizin içinden bir ateş çıkıp hepsini yuttu. Kadın gemideki mallarla bir şehre gitti. Bu kez erkek elbisesi giydi. O malları şehrin sultanına satıp kendisine ibadet edebileceği bir mabedin yapılmasını istedi. O da yapılan ibadethanede Allah'a ibadet etti. Duaları kabul olduğu için sakat, kör, sağır kim varsa ona koşuyordu. Yaptığı dualarda hemen kabul oluyordu çünkü o geçtiği bütün imtihanları kazanmıştı. Dininden ayrılmamıştı. Kocası hacdan döndü. Kardeşinin sakat olduğunu gördü. Hanımını sordu. Onun zinadan dolayı taşlanıp öldürüldüğünü söylediler. O da inandı. Kardeşini sakat görünce üzüldü. Onu iyileştirmek istedi fakat falan şehirde bir mabette kalan Allah'ın evliya bir kulunun dualarının kabul olduğunu duymuştu. Kardeşini alıp yola çıktı. Kadına iftira eden köle ve kadını tüccara satan adam da kör ve sakat olmuşlardı. Yolda onlarla karşılaşıp beraber mabede gittiler. Kadın o adamların suçlarını itiraf etmesi durumunda iyileşeceklerini söyledi. Adamlar suçlarını itiraf ettiler. O zaman kadın ortaya çıkıp durumu kocasına anlattı. Yeniden mutlu bir aile oldular. Ancak bu sefer kadının hem Allah'ın katında hem de insanların katında makamı yükselmişti. Kadının önce belki sadece kendisine faydası vardı. Sonra Allah'ın takdiriyle insanlara çok faydası oldu. Biz Allah'ın hikmetini bilemeyiz. O nedenle biz başımıza ne gelirse gelsin Allah'ın razı olduğu şekilde hareket edeceğiz. Ona dayanıp ona yalvaracağız. Çünkü Allah-u Teala çektiğimiz sıkıntıları karşılıksız bırakmaz. Bir hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kıyamet günü namaz kılanlar mükafatını alıp gider. Oruç tutanlar mükafatını alıp gider. Herkes yaptığının karşılığını alıp gider. Sonra dünyada bela ve musibetleri uğrayıp sabreden müminler gelir. Onlarınsa yağmur gibi sayılamayacak kadar mükafat üzerlerine yağar. Bela ve musibetleri uğrayanların sevabı daha büyüktür. Bu olayda hiç kimse suçlu değildir. Birbirimizi suçlamadan, kendimizi de suçlamadan Allah'ın takdiridir deyip yine Allah'ın istediği gibi hareket edeceğiz. İslam'ı yaşamaya çalışacağız, ibadetimizi yapacağız. İbrahim Hoca sözlerini bitirdiğinde Halime Ana'ya bakışları gitti. Halime Ana başını eğmişti. Sessizce düşen gözyaşlarını silmek için kalkıp içeri girdi. Konuşulanlardan herkes bir ders çıkarmıştı. Muhammed dirsekleri dizlerinde elleri başında annesinin başına gelenleri düşünüyordu. Çok sevdiği dayısının aralarından ayrılmasına alışamamıştı. Abisine daha çok kızmıştı. İbrahim Hoca'nın anlattığı hikayeyi dikkatle dinledi. Annesinin çöktüğünün farkındaydı. Köye geldiğinden beri konuşmuyordu. Üzüntüsü, acısı onu yeise düşürmemeliydi. Teselliye ihtiyacı vardı. Böyle acılı zor günlerde Ebu Zer Hoca'nın, İbrahim Hoca'nın ve arkadaşlarının yanında olmasını Allah'ın bir yardımı olarak görüyordu. Daha derin düşününce Allah'ın merhametini apaçık gördü. Babası öldürülmüştü. Bir abisi askerdeydi. Bir abisinin sonu meçhuldü. Dağlardaydı. Tablonun görünenin yüzü buydu. Ama diğer taraftan Allah ona daha bilinçli birilerini göndermişti. Ebu Zer Hoca, İbrahim Hoca, Orhan Hoca. Bu sayede doğru düşünmeyi, doğru adım atmayı, her musibette Allah'a dayanmayı, onun rızası doğrultusunda hareket etmeyi öğreniyordu. Ebu Zer Hoca, taziyenin ilk gününde onunla beraber gelmişti. Öfke ateşinin, ümitsizliğin, acının en dorukta olduğu günde musibetlerin hikmetini, her şeyi nasıl karşılamaları gerektiğini Allah'ı, Kur'an'ı, peygamberin sünnetini hatırlatarak ferahlatıcı, gönülleri aydınlatıcı bir konuşma yapmıştı. İnsanlar hesap görücü olan Allah'ı hatırladıkça rahatlayıp daha olgun davranıyorlardı. Muhammed, gel seninle biraz konuşalım. Aniden düşüncelerinden sıyrıldı. Yanı başında İbrahim Hoca duruyordu. Mahcup bir şekilde oturuşunu düzeltti. İbrahim Hoca onun çok derinlere daldığını görmüştü. Geldiğinden bu yana konuşmaması dikkatini çekmişti. Onu biraz açmayı düşünüyordu. Orhan Hoca'ya uğrayalım. Teklifinde bulundu İbrahim Hoca. Muhammed dağınık halini düzeltir gibi kalktı. Yavaş yavaş dışarı çıkıp yürüdüler. Sonbahar etkisini tamamen göstermeye başlamıştı. Yapraklar sararıp soluyordu. Orhan Hoca misafirlerine bir çay koydu. Aralarında yavaş yavaş bir sohbet havası başladı. İbrahim Hoca ayrıldı. Orhan Hoca ile baş başa konuşmaya başladılar. Muhammed hala canı sıkkın halde konuşuyordu. Okulun nasıl gidiyor? Bir problem var mı? Yok hocam. Olur mu canım? Ters giden bir şeyler vardır. Ebu Zer Hoca söyledi. Bir müdür yardımcısı seni rahatsız edip duruyormuş. Muhammed utangaç bir şekilde kirpiklerini oynattı. Çay bardağını avucun içine tuttu. O hocayı unuttum bile. Yüzbaşı ile beraber hareket ediyor. Beni kendi emellerine alet etmek istiyorlar. ona iyi cevap vermişsin. O anlar dedik durmak, teklifini elinin tersiyle itmek her yiğidin harcı değil. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı becermek gerekiyor. Yüzbaşı gibileri paraya, makama kul köle oldukları için insanları da o yöntemle elde edeceklerini düşünüyorlar. Karşılarında senin gibi asil ruhlu kişileri görünce şaşırıyorlar. İntikam peşine düşecekler. Baskı ve haksızlıklar görebilirsin. Hazırlıklı olmalısın. Peki şu örgüt elemanları seni rahatsız ediyor mu? Onlar mı? Okula gittiğimden beri beni yanlarına çekmek için her taktiği denediler. Çektiğim acıları bana hatırlatıp onlardan yana tavır koymamı beklediler, bekliyorlar. Bizim sınıfta Kamil diye bir genç var. Organize eden o görünüyor. Arkasında onu yönlendirenler var. İşte öyle çocuksu hareketlerle özgürlükçülük oynuyorlar. Tabii ara sıra gururuna dokunup seni kınamaya çalışıyorlar. Erkekliğine dokunuyorlar değil mi? Dedi Orhan Hoca. Yıllardır aynı taktikleri deniyorlar. Kamil'i küçümseme. Yönlendirilen bir robot daha tehlikelidir. Onun direktif aldığı kişileri çözmeye çalış. Onların tavır değişikliklerini iyice gözlemle. Senin üzerinde daha çok taktik deneyeceklerdir. Aktif bir kızı görevlendirip seninle ilgilenmeye çalışırlar. Erkeğin en zayıf tarafı budur. Duygusal yanından yararlanıp onu elde etmeye çalışırlar. Kız sana yaklaşmayı başarırsa duygularını tahrik edecek, erkekliğine dokunduracaktır. Dikkatli olmalısın. Bu örgütün bir ahlak anlayışı yoktur. Bayanları daha çıkartan bir anlayışta din, namus, ahlak denen bir değerin yeri olmaz. Ama sen duygularını yenilmeyecek kadar iradelisin, bilinçlisin. Unutma, her aşamadan sonra bir başka taktik karşına çıkacak. Tehdit etme, vazgeçirme, dövme ya da şikayet etme. Bütün bu yöntemleri onlara eyleme geçmeden fark edip önlem almalısın. İki tarafta sana yüklenecek. Ne yüzbaşı senden vazgeçecek ne de örgüt elemanları. Kendini sağlam tutmalısın. Bunun farkındayım. Tavsiyelerinizi aklımda tutmaya çalışacağım. Yanımda sizin gibi büyüklerim olduğu müddetçe inşallah yanılmam. Sen yardımını Allah'tan dile. Biz faniyiz. Ölürüz gideriz. Allah korusun yanlışlıklara düşer yolumuzu kaybedebiliriz. Ama Allah'a dayandığın müddetçe sapmazsın. O an dayan. Onun emirlerini dinle. O seni doğru yol üzerinde tutacaktır. Anladım dedi Muhammed. Yine düşüncelere daldı. Ne kendisi rahattı ne de ailesi. Annesi ve kız kardeşi Zehra köyde yalnızdılar. Yüzbaşı ve Hayri Ağa'nın çocukları onların başına daha neler getirecekler onu bilmiyordu. Hazan mevsimi ona hüzün veriyordu. İlkbaharı da hüzünlü geçmişti. Sorun mevsimlerde değildi. Soğuğun habercisi rüzgarlar esiyordu. Kavaklar sararan yapraklarını döküyordu. Daha savaş bitmemişti. Meşeli köyü daha neler görecekti. Muhammed onu düşünüyordu.
0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı. 17. Bölüm.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363 5773. Lider Kebap ve Döner.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Her sese kulak verilmez ama bu sese gönül verilir.
9: Vuslat FM 101.1.
10: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 55 65. www.vuslatfm.com.tr.

نتارت فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون.

ونبلوكم بالشر والخير فتنة

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإن

0: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, gökler ve yer bitişikken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı? Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik. Kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık. Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa gökyüzünün işaretlerine sırt çevirmektedirler. O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peki onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün

0: nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onların üstünde egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir.
1: Radyonuzda her gün birbirinden güzel seslerden tilavetler dinleyebileceğiniz bir program. Aşrı Şerif. Aşrı Şerif sona erdi. Aşrı Şerif sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon: 0545 347 1816.
4: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim: 0505 136 40 50.
5: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
6: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres: Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon: 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
7: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
8: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş: 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube: E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
9: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon: 365-0-94. Dostlar Ticaret.
10: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon: 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
11: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste.
3: bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariği ile hizmetinizdeyiz. Adres: Güneykuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın kardeşler, toptan gıda.
2: Reklamları dinlediniz.

ummanında kaybolduğum nursun. Mecnun'un Leyla'da aradığı, yandığı, çöllerde kana kana yudumladığı senin sevgindi. Annesiz bir çocuğun anne diye uzandığı, babasız gecelerde baba diye andığı sensin. Soğuk ve insaf bilmez yalnızlıklarda hangi hasta vardır ki gözyaşı döksün de o yaşlar senin avucuna damlamasın? Hangi masum, hangi mazlum vardır ki o merhamet deryası yüreğini sığınak yapmasın? Ey Sultan-ı Levlak! Kardan adamıyla güneşe çalım satan bir çocuğa bakar gibi baktın bize. Sağanak yağmur altında ateş yakan bir yolcuyu izler gibi izledin. Bilmiyorlar Allah'ım dedin. Bilseler yapmazlardı. Her şeyin önü ondan, sonu ona. Varlıklar adedince selam sana, salat sana. Ummanında kaybolduğum nursun. Her akşam grupla ayrılan heyecanın kucağında görünensin. Bırak 42. yağmurları saçlarında gezinsin. Sensizlikten yorgun düşmüş bakışları avuçlayıp semaya ser. Ve öylece kal. Sığındığım Rahman'ın sırdaşı olarak. Ben geçici hazların sardığı bedenimde, o beden tabutunun en derininde nefsimin esiriyim. Ama sen ummanında kaybolduğum nursun. Azaba ramak kalmış şu dakikalarda beni hayalinle kurursun. Aranan yine sensin saikalarda. Kutsi perdelerin kalktığı anlarda özlemimsin sen. Ummanında kaybolduğum nursun. Gölgen vurur düşlerimin yazgısına. Ben o nurla damla damla kutsiliği tadarım. Yüzümde meltemlerden arda kalan serinlik, muhabbet sabahlayan hislerimin en ücra köşesinde. Düşmanım benlik, yalnızca bir benlik. Yoluma set çeken ve seninle kaybolan basitlik. Düşündüğünü zincire vuran benim. Şafakla kaybolan benim. Ve ellerim sana uzanır. Ey Sultan-ı Levlak! Düşmanını elleriyle besleyen bir insana bakar gibi baktın bize. İlacını ateşe atan bir hastayı izler gibi izledin. Bilmiyorlar Allah'ım dedin. Bilseler yapmazlardı. Her şeyin önü ondan, sonu ona. Varlıklar adedince selam sana, salat sana. Sen içimde yanan tatlı bir korsun. Ve sen ummanında kaybolduğun nursun.

Kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 91 12. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Şok şok! Kasapoğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasapoğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05 551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç Yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
0: Reklamları dinlediniz.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa.
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

0: çalınmasını ve faşizan bir işkence gösterisine dönüştürülen görüntülerini yalnızca izlemekle yetindi. Böylece yıllardır dünyaya pazarlanan insan hakları, uluslararası hukuk ve vatandaşlık koruması söylemleri İsrail'i korumak adına Ashdod limanının beton zemininde bir kez daha yerle bir oldu.
1: Türkiye Gazetesi.
0: Butlan kararı sistemi dağıttı. Yargı, Özel ve İmamoğlu'nun rüşvet parasıyla delegeleri satın alarak partiyi ele geçirdiği kurultayı yok saydı.
1: Yeni Akit Gazetesi.
0: Pavyonda başladı, mahkemede bitti. Otel odalarında ve pavyon köşelerinde dağıtılan kirli paralarla iradesi gasp edilen delegeler aracılığıyla genel başkanlık koltuğuna oturan yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi genel başkan Özgür Özel'in saltanatı sona erdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin 4-5 Mayıs 2023 tarihli 38. olan kurultayı ile 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi'ni eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştirdiği için mutlak bu Kutlan'la iptal etti.
1: Milli Gazete.
0: Mutlak kriz. Aylardır konuşulan ve merakla beklenen davadan mutlak butlan kararı çıktı. Özel'in seçildiği kongre yok sayılarak görev Kılıçdaroğlu'na verildi.
2: Yeni Birlik Gazetesi.
0: Türk ordusu istikrarın güvencesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir, dedi.
2: Milat Gazetesi.
0: Aile Vakfı, çocukları bağımlı hale getiren sosyal medya platformlarına dava açtı. Sonsuz kaydırma ve dikkat ekonomisi sistemiyle gençlerin hayatla bağlarını kopartıp onları bağımlı yapan sosyal medya platformları ailelerin hedefinde. Türkiye'de 4 şirkete dava açıldı.
1: Yeni Şafak Gazetesi.
0: CHP'de butlan depremi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, delege pazarının kurulduğu, para ve yakınlara iş tekliflerinin havada uçuştuğu CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayını iptal etti. Mutlak butlan kararıyla şaibeli kurultayda genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'in yönetimi bitti, Kılıçdaroğlu göreve döndü.
1: Akşam Gazetesi.
0: Bay Kemal 3 yıl sonra geri döndü. Mahkeme, CHP'nin 38. kurultayındaki usulsüzlüklere ilişkin CHP'lilerin yaptığı şikayetleri haklı buldu, Özel ve yönetimini görevden uzaklaştırdı.
2: Diriliş Postası Gazetesi.
0: CHP'de değişim defteri kapandı. CHP'nin 38. olağan kurultayı ile 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi her iki kurultay hakkında da mutlak butlan kararı verdi. Karara göre eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa geri dönüyor.
2: Karar Gazetesi.
0: Demokrasiye kayyum. Ankara Bölge İdara Mahkemesi YSK'nın yetkisini hiçe sayıp CHP'nin 2023 kurultayı için mutlak butlan kararı verdi. Bu kararla Özel görevden alınıp Kılıçdaroğlu genel başkanlığa getirildi. Kararın ardından CHP yönetimi Ankara'daki genel merkez binasını terk etmeyeceklerini duyurdu.
1: Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
5: Nakş olur gül şehadet.
4: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de.

0: kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
5: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
8: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
9: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Sesin hayata yön verdiği radyo.
12: Vuslat FM.

İstek Saati yeni yayın döneminde hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati.

Mübarək cümə günüdə hepinizi Allahın selamı ilə selamlar. Hər anınızın, hər halınızın xeyri yükü üzərə daim olmasını Yüce Mevlam'dan, Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.

10 Kardeş Radyo'nun birlikte sunduğu, birlikte yapmış olduğu İstek Saati ile sizlerle birlikteyiz. Bizimle birlikte olan, aynı yayında aynı heyecanı paylaşan radyoları verip ondan sonra iletişim hattımızı hatırlatacağım inşallah.

Evet, Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Adana'dan Uslat FM, Van'dan Serhat FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM ve Mardin'den Cemre FM. Evet, buradan da Radyo Urfa olarak Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan, Radyo Urfa'nın stüdyolarından bu programı sizlerle birlikte yapmaktayız inşallah. Göndermek istediğiniz mesaj ve paylaşımlar için 0552 334 93 70 WhatsApp hattımıza gönderebilir, yollayabilirsiniz.

0: İlkese bize size gelsin. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.
1: Yüreğine aşkın olur, sevgiyi besle. İnan ki bu umut gelecek güneş nur ile.
0: İnan ki bu umut. Abi Sönel Şener'den, Abi Sönel Şener'in güzel sesinden dahi eserini dinleyeceğiz. Eser şu anda bizleri dinleyen tüm radyoların dinleyicilerine. Hasreten ortak yayında bizlere katılan kardeş radyoların.
1: Orada bir umut gelecek.
0: Çalışanlar.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, İstek Saati'nde birlikteliğimiz devam ediyor. Absame Şener'den Dayı Eser'ini dinledik. Devam ediyoruz. Gelen mesajlar var. Mesajları paylaşacağım inşallah. Ama ondan önce iletişim hattımızı bir daha hatırlatmış olalım. 0532 334 93 70 hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz.
2: Çık sen şu dağlar başına, umudu gözle, hüzünleri ver hayale.
1: Evet, diğer vakıflarımıza ulaşan bir dinleyicimiz var. Selam aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun cümleten. Sizden istek parçam olacaktır. Diyarbakır 3 nolu T tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Şaban Bilen adına istiyorum. En ahi ente hurun ilahisi. Yeşil Çınar İzme Havuzu testleri ailesinden selamlarımızı iletiyoruz. Şimdiden Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz kardeşimize.
2: Bu sevgiyi besle. İnan ki umut gelecek güneş nur ile. İnan ki
1: Peygamberle Şehir inşallah Urfa'dan Said Karadal kardeşim, Muhammed Said Karadal kardeşim mesaj göndermiş. Onun mesajını da okuyalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkürler. Başta Gazze olmak üzere zulüm altında yaşam mücadelesi veren tüm Müslüman kardeşlerimizi dualarımıza unutmamak istiyorum. Rabbim makazların altında umut bekleyen çocukların evladına sarılamadan toprağa veren anne babaların, yurdundan edilen mazlumların yardımcısı olsun inşallah. Amin. Allah'ım çaresiz bırakılan kardeşlerimize kapıları aç, korkularını güvene çevir, aşk alanlara rızık, yaralılara şifa, yorgun gönüllere sabır nasip eyle. Şehitlerimizi rahmetinle kuşat, ümmeti Muhammed'e yeniden birlik, merhamet ve güç ver. Bizleri de onların acısını hisseden, duasını eksik etmeyen kullarından eyle. Amin diyoruz bu güzel duasına. Bu duygulara eşlik edecek anlamlı bir eser çalarsanız çok sevinirim demiş. Çalacağınız parçayı yeğenim Zekeriya Maytalman'a armağan ediyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Teşekkür ediyoruz Mehmet Said Karadar kardeşimize göndermiş olduğu paylaşım için. Hiç bekletmeden eserle devam edelim.

0: Koyma mesele içinde.
1: Güneş nur ile inan ki umut gelecek.
0: Ve kardeşim sen üzgürsün eseriyle devam edeceğiz. Ahi ente hürrün.
1: Allah diye duaya aç ellerini Allah diye. Orada bir umut.
0: Eserden sonra inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Kardeşim sen özgürsün, ahi ente hürrün eserini dinledik. Gerçekten bize Rabia Meydanı'nı Mısır'daki direnişi hatırlatan güzel bir eserdi. Esere sadece demir parmaklar arasında, dört duvar arasında hapsolmak değildir. Asıl esaret nefsine şeytana esir olanların esaretidir ki onlar Hazreti Yusuf'u hapsetmişlerdi. Fakat Hazreti Yusuf içeride de olsa, zindanda da olsa aslında özgür olan kendisiydi.
2: İnandırmıştu gelecek bir Allah diye.
1: İletişim hattımızı hatırlatarak size gelen mesajları paylaşacağım. 0552 334 93 70 dolu hattımıza. Evet, bir daha tekrarlıyorum. Arayan dinleyicilerimiz, daha doğrusu numarayı kaydedemeyen dinleyicilerimiz için bunu bir daha hatırlatalım. 0552 334 93 70 dolu hattımıza mesajlarını gönderebilirler. Oradan mesajlarını iletebilirler.
2: Gelecek güneş nur ile.
1: Numarayı kaydedemedikleri için bazen yerel olan numaraya, yerel olan iletişim hattına mesaj gönderebiliyorlar. Buradan hatırlatmış olalım. Lütfen bu numaraya mesajlarınızı yollasanız daha iyi edersiniz.
2: Numaraya aç ellerini Allah diye. Orada bir umut gelecek.
1: Evet, Adana'ya uzanıyoruz. Adana'da mesaj gönderen İzzettin Baykal kardeşim var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demiş. Allah razı olsun. Sede Şehitler Kervan'dan Kim Utanmadı eseri ricamdır. Eser size, teşekkür ediyorum. Sünn Medresesinde bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gürhan Dağtekin, Yunus Emre, İkış Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Mustafa Caymak, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Ustad Efendi ailelerine,
2: yürüyeceksin.
1: Ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet dersine gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz bunları göndermiş. Hayırlı cumalar olsun diyerek de mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz İzzettin Baykal kardeşime. Ve Kayseri'ye uzanıyoruz. Güzel bir duayla bize eşlik eden, bize mesaj gönderen Mehmet Şükrü abimiz var. Allah'ın peygamberlerinin emaneti Kudüs kan ağlarken bizleri bu utanç verici gaflet uykusundan uyandır. Biz fani dünyaya dalıp sustuk. Sen göğsünü bombalara siper eden o bir avuç yiğidi ve yetim çocukları katından ordularınla destekle. Vefasızlığımızın vebalini o masumlara ödetme ya Rab. Amin, amin, amin diyerek mesajını bitirmiş. Biz de bu güzel duasına

0: Grup kremanda bir eserle devam edeceğiz. Adana'dan Ezzettin abimizin istemiş olduğu bir eser. Eseri verelim, sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.
1: Bırak aksın gözyaşların, sellere dönsün. Uzak köye başörtünü melekler.

Evet, Grup Kervan'dan Kim Utanmadı eserini dinledik. Gelen mesajları okumaya başlamadan önce iletişim hattınızı bir daha hatırlatmış olalım. 0552 334 93 70 yolu hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kurban olun canım. Evet, Fatma Kaya'nın göndermiş olduğu, Fatma bacımızın göndermiş olduğu bir mesaj var. Esselamu aleyküm, aleyküm selam. Cezaevinde olan abim Hüseyin Akkaya Elveda Zeynep parçasına armağan ediyorum. Teşekkür ederim demişler. Bu eser bizde muhtemelen yoktur ama Elveda isminde bir eser bizde var. Birkaç eser var. Onun için ondan bir tane hazırlayacağım inşallah. Gül sineye gül saçar gülşende. Yusuf Gurbet'in Elveda eserimiz var. Sesler ya Ahmet Allah'ım. Yine diğer bakana mesaj gönderen başka bir dinleyicimiz var. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan demişler. Diyarbakır cezaevinde olan kıymetli eşim Deniz'e Murat Yaman'dan Gülümse Düzün parçasını armağan ediyorum. Hamdolsun bizi imtihan eden zor anlarda kendini hatırlatan Rabbimize diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz Ümmü Mervan bacımıza göndermiş oldukları paylaşımdan dolayı. Evet, Adana'dan İzzet kardeşim bir mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Adana'dan İzzet, Mustafa Dursun'dan Uçun Kuşlar eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, İsrabilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve Otak Yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz İzzet kardeşimize göndermiş olduğu bu paylaşımdan dolayı. Evet, Elveda eseriyle devam edeceğiz.

0: Elveda Zeynep, ben gidiyorum. Öz kanımla bulanmaya.
1: Evet, Elveda Zeynep eseriyle
0: dini uğruna
1: Sivan yayında
0: düşman ile çarpışmaya. Elveda ey Zeynep'im, sil gözyaşlarını, ardım sıra. Sakın, sakın ağlama.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, kardeşimizin ihlasından olsa gerek. Seçmiş olduğumuz eser tam da istemiş olduğu eserdi. Elhamdülillah. Bu vesileyle ilk kez bu eseri dinliyorum desem herhalde ayıp olmaz. Ve devam ediyoruz. Gelen mesajlar var. Sırada Murat Yaman'dan Gülümser Yüzüm eseri var. Gülümser Yüzüm eserini vereceğiz inşallah. Bu eseri Adana'dan bize tabi istemişlerdi. Devam ediyoruz. Gelen mesajları okumaya. Evet, yine Adana'ya uzanıyoruz. Adana'dan Alaaddin kardeşim mesaj göndermiş. Mesajını Kürşe olarak bizimle paylaşmış. Malat abi, kardeşler aziz bir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ece edeni Alaaddin. Kuvvet ve rahma khadil diye bu abetledi. Bernama ve serkhiri de inşallah. Ece ve Ciber İda Kurbani Cden Gelurullah Cezna ve Pirovuz Tukazın ve Elbesi Taybeti Diyari ve Malbata ve Dikim Diyarin Hemu Geli Müslümana Ye Gazze'ye, Filistin'e, Ye Lübnan'e, İran'e Dikim Ye Doğu Türkistan'e, Kürdistan'e Dikim Biminin Dinav Khayru Khashiyede Selav U Dua Ve Ama Khavi Havi Kadandi Bir Şehri Kadandi Malata Aba Kudiş Terazi Bi Bray Aladdi Bu bir peyam altı merpar ve kiriye inşallah helvesi kütle khusi emi kuseden ida kurban emi jibidin inşallah. Evet, kurban bayramının gölgesi üzerimize düştü. Mübarek Zilhicce ayındayız. Evet, Diyarbakır'dan bize ulaşan bir dinleyicimiz vardı. Mesajını yayınlayınca biraz mesajı geriye düştü. Hakkına helal etsin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Ben Şehadet Diyarbakır'dan. Biz yine İslam albümünden Adalet-u Hakkina'yı eserini istemişler. Eser Çağrı Efendim çalışanlarına gelsin. Rehbet ve ailesine gelsin. Allah'a emanet olun. Selama dua ile mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz Şehadet kardeşimize. Evet, Murat Yaman'ın Gülümser Yüzüm eseriyle devam edelim. Gülümser bizden de İzzet kardeşimize Adana'ya gelsin. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

Hayırlara vesile kılmasını Yüce Mevlam'da niyaz ediyorum. Özellikle demiş Yusuf abilerimin ellerinden öpüyorum. Bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim onlara hayırlı bir kapı açsın. İnşallah ben sizden bir eser rica edeceğim demiş. Sadat Uçan'dan Bayram Bu Bayram eserini istemişler. Bu eser tüm ortak yayında bulunan radyo çalışanlarına, dinleyicilerine ve Yusuf abilere, kendi aileme, bütün Müslümanlara armağan olsun. Ben Batman'dan bir dinleyici demiş. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, başka bir dinleyici mesaj göndermiş. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun cümleten. Sizden istek parçam olacak. Diyarbakır Üçnoğlu tertipi kapalı cezaevinde yatan Şaban Bilen adına istiyorum. Ah ente hürün ilahisi. Mesajını tekrarlamışlar. Bu mesajı daha önce okuduk ve eseri vermiştik. Urfa'ya geliyoruz. Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan mesaj gönderen Ömer Karadar kardeşim var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Allah razı olsun. Ben Şanlıurfa'dan Ömer Karadar. Sıradaki eseri Karadar ailesine, kıymetli kardeşim İbrahim Halil Güven'e, değerli Seyyidimiz Abdullah Zengin'e armağan ediyorum. Ayrıca Bilal Güller'den güzel bir eser rica ediyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz Ömer Karadır kardeşimize. Helveste meyi derece de jenur rah kuray cezna ve piroz ve webi. Ve helveste bir tayyip etti. Ke khustubu je edene kek aladin birayi aladin khustubu. Em yüznaha da cezinavaya teva e gühdarin me gühdari dikin. Ye tamamen Müslümana, tamamen alema İslami u gühdarin radyo me. Radyo gudu beşna behevdure ve yayın edikin inşallah. Bu an teva emeliyekin. Evet, bu güzel eser Nurullah Kuray'dan Cezinava Piroz ve eseri bizden de şu anda bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize gelsin. Onların bayramını tebrik ediyoruz şimdiden.

Hasreten Ahmet'in kardeşim ve ailesine bu güzel eseri armağan ediyoruz.

Elhamdülillah, buradan Cenab-ı Firuze eserini dinledik. Malumunuz Zilhicce ayındayız. Bayrama da sayılı günler kaldı. Mübarek

Gel Efendimiz'e ulaşan bir dinleyicimiz, biz kardeşimiz var. Hayırlı programlar demiş. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hamdullah ve demin sizde Şehit albümünden Ya Rabbi Müslümanız ve Heveş Yarki eserini tüm dinleyicilerinize ve İslam davasına gönül veren tüm muahhitlere armağan ediyorum. Rabbim kendi rızası için çalışmalarınızı kabul etsin inşallah demiş. Amin. Allah.

Yine Adana uzanıyoruz. Adana'dan gene bir mesaj var. O mesajı da sizlerle paylaşalım. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay. Eşref Ziya'dan bir güneş doğuru ilahisini istiyorum. İslam'ın izzetini ayakta tutmak için her şeyini feda edenlere ve tüm radyomuz ailesine armağan ediyorum. Allah razı olsun Muhammed Yahya kardeşimizden. Evet, Siirt'e uzanıyoruz. Siirt'ten gelen bir mesaj var. Onu da atlamadan, daha doğrusu onu da vererek esere geçelim inşallah. Esselamu aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Siirt'ten Ayşe Sedat Uçan'dan bir ilahi istiyorum. Ve şu anda çalan ilahimiz Sedat Uçan'dan. Esed tüm Müslüman kardeşlerimize, kardeş radyolara gelsin. Selam ve duayla Allah Filistin'deki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Amin diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Ayşe bacımıza gün vermiş oldukları bu paylaşımdan dolayı. Evet, hiç bekletmeden sıradaki eserle devam edelim. Bilal Güler'den Handevan eserimiz

0: هذا جروب متن عدالت و حقینای اثر مزوار اثر گشمه در نیجه گلن نصد داره پایلاشمایا دوام ایده و دیار بقیر سی رواندان بیر دیمیجیمز اولاشمه سلام علیکم علیکم سلام سی رواندان حمزه خادشم اولاشمشلار گروپ ماورادان دیار بقیر ترکیسونی استمیشلر Eseri radyo başında dinleyenlere ve siz değerli Çağrı FM çalışanlarına Adıyaman Gerger'de bulunan Muhammed abiye gelsin ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin demiş. Son olarak Ali İzzet Bogoviç'ten bir sözü bizimle paylaşmışlar. Onu da okuyalım ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil dostlarımızın sessizliği olacaktır.
1: یک رمضان یک جیب قربان دام رحمان فن هر دوحی
0: Evet yoldayım bizi dinleyin arabasında bizi dinle bir dinleyicinin mesaj göndermiş selamun aleyküm aleyküm selam ben Abdullah Öncelik sıradaki parçayı Recep Hocama İkinci Medresesine Umut Kemanı çalışanlarına ve 9 kardeş radyoya armağan ediyorum demişler Allah'a emanet olunuz Teşekkürler Abdullah Bağlı'yı göndermiş olduğunuz bu paylaşımdan dolayı. Evet bazen kardeş radyoları eksik sayabiliyoruz. Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Van'dan Serhat FM, Adana'dan Uslat FM ve Avrupa'dan Davet FM bizlerle birlikte aynı yayında. Ortak yayında aynı heyecanı birlikte yaşıyoruz.

PTS'e de geçelim, sonrasında gelen mesajları okuyacağım inşallah. Zamanımız çok, bu konuda merak etmeyin. Yeter ki eserleri verecek zamanımız olsun.

Mardin'e gelen bir mesaj var. Onu da okuyup sizlerle paylaşalım. Mardin'den selamlar demiş. Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Ben Mustafa. Sıradaki eser kıymetli dinleyicilere gelsin. Kendinizi hak ile meşgul etmediyseniz batıl sizleri istila eder. Lütfen bu mübarek günlerde özelde Gazze için, gene de bütün İslam alemi için bolca dua edelim. Kalın sağlıcakla diyerek mesajını bitirmiş Mustafa kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, Gürkan kardeşim mesaj göndermiş. Sadece kısa bir paylaşımda bulunmuş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar demiş. Allah razı olsun. Adam paradan bir ilahi çalar mısınız diyerek mesajını bitirmiş Gürkan kardeşim. Teşekkür ediyorum.

sırada şansiyadan bir parçamız var, bir eserimiz var. Bir güneş doğuyor. Hep Adana'dan Muhammed Yahya kardeşim istemişlerdi. Onun için çalacağım inşallah.

Evet, Allah'ımızın lütfu olan iki güzel bayramımız var. Biri Ramazan bayramı. Allah'ın bizim için farz kılmış olduğu Ramazan ibadetini yerine getirdikten sonra, peki de o ibadeti yerine getirmenin huzuru ve neşesiyle Rabbimiz onu bize hediye etmiş. Bir ikinci bayramımız da Kurban bayramı. Evet, hac menasikleri tamamıyla Allah'a kendini adamış, Allah'a teslim olmuş, Allah'a ram olmuş bir ailenin Allah için yapmış olduğu amelin menasik olarak Rabbimiz tarafından bize emredilmesi ve 5000 yıldır devam ediyor olması gerçekten çok anlamlı, ama çok anlamlı, ders alınabilecek, hikmetleri çok olan bir ibadet.

Belki de küreselleşme ile birlikte batıdan içimize ithal edilen ya da ihraç edilen bir takım semboller bizim bu sembollerin yerini aldı. Halbuki Allah-u Teala'nın şairleri olan sembolleri tabiri caizse onun imzası olan bu sembolleri ihmal etmemek, dikkate almak lazım. Onlardan bir tanesi de mübarek Kurban Bayramı ve Kurban'dır.

bütün bir İslam aleminin Kurban Bayramı namazı için camilere akın etmesi, camilerde bir araya gelmesi, sonrasında ise bayramlaşması bunun nişanesi, bunun alametidir, güzel bir görünümüdür. Bu sembolün dışarıya yansımış olan şeklidir. Bunun devam etmesi, daha güzel, daha büyük bir şekilde sürmesi lazım. Mustafa Dursun'dan Üstü Gönlüm eseriyle devam edelim. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

Evet, şimdiden tüm dinleyicilerimizin, tüm kardeşlerimizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun inşallah. Her günleri bayram gibi, her sevinçleri bayram gibi olsun inşallah. Bu en büyük temennimiz, en büyük duamız kardeşlerimizin, Gazze'deki, Hizne'deki kardeşlerimizin bayramları bayram gibi yaşamaları, özgür oldukları, azat oldukları, Siyonistlerin zulümlerinin bittiği, sona erdiği ve kahru perişan oldukları o günleri Rabbim bizlere de onlara da göstersin. Onlar da bu ümmet için, İslam davası için, Kudüs için, Mescid-i Aksa için nice kurbanlar verdiler. Rabbim onları bunu diyeti kılsın, bunu kurbanı kılsın ve o umut ettikleri Kudüs'ün azad olduğu, Mescid-i Aksa'nın özgür olduğu, orada rahat bir şekilde namazlarını kıldıkları o günlere ulaştırsın inşallah. Sırada Grup Mavera'dan Ah Diyarbakır eserimiz var. Bir Diyarbakır türküsü. Müslümanlar Hamza kardeşim istemişlerdi. Onun için çalacağım inşallah. Sonrasında inşallah Gürkan kardeşimiz istemiş olduğu Adem Paradan bir eser var.

sırada Adet Fare'den bir eserimiz var. Kırka kardeşim istemişlerdi bu eseri. Onun için çalacağım. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek. Son bir eserle Rekip Uram'da hatta kapatmış olacağız. Bu eserden sonra buradayız.

El saatlerimizi 15.39'u gösteriyoruz. Yavaş yavaş programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sırada son bir eserimiz var diyelim aslında. Güzel eserlerle geldi. Biraz da slow olan eserlerdi. Günün istedik biraz daha hareketli, biraz daha canlı olan eserler olsun. Ama olsun, her eserimiz güzeldir, her eserimiz anlamlıdır. Grup kardeşlikten çocuklar eserimiz var. Bu eseri şu anda bize kulak veren, bizi dinleyen, sessiz bir şekilde bize kulak veren Enver hocama, hasreten ona gelsin, Yunus abiye gelsin. Radyoların başında bizi dinleyen kardeş radyoların canlı canlarına gelsin. Eli yüklesi annelere, babalara gelsin. Şimdi de onların bayramlarını tebrik ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Hasret diyarında muhacir olan kardeşlerimize, abilerimize, annelerimize gelsin. Avrupa'dan bizi dinleyen tüm dostlara, tüm abilerimize gelsin inşallah.

Evet, mesela aslında programı da veda etmiş olanın çok fazla bir süremiz yoktur. Bazen erken giren, reklama erken giren kardeşlerimiz, radyolarımız oluyor. Bu vesileyle hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Güzel bir bayram, neşeli bir bayram, huzurlu bir bayram geçirmeniz temennisiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sıradaki eser sizlere gelsin efendim.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar tüm tatlı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061 Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537-660-2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
6: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Özel gündem. Özel gündem. Özel gündem başlıyor. Özel gündem başlıyor. Özel gündem.
1: Gündeme ve olaylara mümince bakabilmek, gündemi belirlenen değil, gündemi belirleyen olabilmek için
0: özel gündem. Özel gündem.
1: Bölgemizde, yurdumuzda ve dünyada zulmün ve mazlumların gündemini
0: özel gündem
1: programında yakalayın.
0: Özel gündem.
1: İnsanlık dramını, ezilmiş halkları, kimsesiz feryatları, insan hak ve hürriyetine yapılmış saldırıları, İslami bakışla, hakkın ve haklının sesi,
0: özel gündem.
1: Gündemde öne çıkan başlıkları ve halkımız için hayati önem arz eden olayları uzman akademisyen, aydın ve yazarlarla masaya yatırıyoruz. Halis bir niyet ve doğru bir bakışla hayata dair siyasi ve sosyal tüm meseleleri gündemimize alıyoruz.
0: Özel gündem. Özel gündem.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Ustad Efendi dinleyicileri, özel gündem programından hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah nasip ederse bugün de çok değerli konuklarımızla Kurban Bayramı'nı konuşmaya çalışacağız. Yardımları konuşmaya çalışacağız. Allah-u Teala programımızı hayırlara vesile kılsın. Bizleri sizleri istifade edenlerden eylesin. Stüdyolarımızda çok kıymetli konuklarımız var. Sosyolog, yazar Enver Kaplan hocamız bizlerle, kendisiyle kurban ibadetini, önemini ve kurbandan ne anlamamız gerektiğini konuşacağız. Yine stüdyomuzda Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği Başkanı Sayın Abidin Serin Başkan'ın bizlerle, kendisiyle inşallah Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği'nin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini konuşmaya çalışacağız. Abidin Başkanım, sizlerle başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Allah razı olsun. Başkanım, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tabii evet. İslami sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki gayretleri, çabaları elhamdülillah has safhada. Sizler de Adana'da bu noktada faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının başında geliyorsunuz. Evet. Hocam, yurt içinde ve yurt dışında Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği ne yapıyor? Bize biraz bilgilerinden bahsedebilir misiniz?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sözlerime başlarken bütün Vuslat FM dinleyicilerine Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet, Umut Kervanı ne yapar, ne eder yurt içinde, yurt dışında? Tabii yıl boyunca bizim faaliyetlerimiz devam ediyor. Yani bir iş bitiyor, başka biri başlıyor. Öğlene kadar durmak yok. Evet. Hani ben bir kamu kuruluşundan emekli oldum. Oradan emekli olabildim. Ama buradan emeklilik yok. Mezara kadar çalışmaya devam. Tabii bu gönüllülük esasına dayanan bir şey. Öbürü mecburiydi, zorunluydu. Şimdi Umut Kervanı, tabii dediğim gibi yurt içinde, daha doğrusu yıl boyunca bir takım faaliyetlerde bulunuyor. Şu an bizim gündemimiz kurban. Kurbandan önce biliyorsunuz Ramazan ayını geride bıraktık. Üç ayların girişiyle biz esnaf ziyaretinde bulunuyorduk. Onlara bir mesaj veriyorduk. Ramazan ayı içerisinde geleceğiz inşallah. Artık zekatınız olur, fitreniz olur, infakınız olur, kefaretiniz olur.
0: Evet.
1: Burada yardım yapmamız gereken muhtaçlar var yurt içinde. Daha doğrusu özelde Adana'da. Onun dışında yurt dışında faaliyetlerimiz var. Yıl boyunca Gazze'de her gün 39 bin kişilik sıcak yemek dağıtıyoruz. Yani bu 7 Ekim olayları başladığından bu yana, ki biz daha önce de oradaydık. Mesela orada bizim süt keçisi programımız vardı, zeytin fidanı programımız vardı Gazze'de. 7 Ekim olayları başladıktan sonra da biz daha önce 24 bin kişilik yemek çıkarıyorduk günlük, iki öğün olmak üzere. Biraz gevşeyince savaş geç durmamış ama sözde de olsa bir ateşkes var. Dolayısıyla bazen göstermelik de olsa dışarıdan bir şeylerin girme imkanı var. Yani biz savaş döneminde de içeriye bir şeyler sokabiliyorduk.
0: Evet.
1: Birileri, yani özellikle İsrail'in böyle bir propagandası var, diyor hiçbir şey içeri girmiyor. Şimdi orada 2 milyona yakın insan var. Hiçbir şey içeri girmese bu insanların hepsi açlıktan ölür.
0: Evet.
1: Demek ki içeri bir şeyler giriyor. Yani nasıl giriyor onu biz söylemiyoruz yani.
0: Başkanım, şimdi insanların akıllarına şöyle bir soru geliyor. Yani Gazze dediğimiz bölge çok ufak bir kara parçası.
1: Evet.
0: Denizden, karadan, havadan tamamen abluka altında.
1: Evet.
0: Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği olarak Adana da faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olarak yani bir insan, bir Müslüman dese ki ben Umut Kervanı'na Gazze'ye bağışlanmak üzere kurbanımı bağışlıyorum. Yani evet. Bu nasıl gerçekleşecek? Süreç nasıl işleyecek?
1: Onu biz şöyle yapıyoruz. Ürdün veya Mısır'da kesimimizi yapıyoruz.
0: Evet.
1: 13 bin lira hisse bedeli. 3 ay soğuk hava deposunda bekletiyoruz. Bekletmemizin nedeni şu: eğer 3 ay içerisinde normal yoldan sokabilirsek içeriye, et olarak içeri göndereceğiz. Eğer 3 ay bekledik, içeri gönderme imkanımız olmadı. Bunu konserve yapıyoruz. Bu konservelerin de şöyle bir özelliği var. 2 sene boyunca normal şartlarda tazeliğini koruyor. Bozulmadan saklayabiliyorsunuz. Ki geçen Kurban Bayramı'nda da öyle yapmıştık. Dışarıda biz kurbanları kestik. Böyle 3 ay içerisinde içeri sokma imkanımız olmadığı için konserve yaptık. Ve 2 parti halinde bir kısmını Ürdün'den, bir kısmını da Rafah kapısından içeri gönderdik. Elhamdülillah. Evet. Oradaki insanlara dağıttık. Bu sene de inşallah öyle yapacağız. Yani Gazze'de bu alçak siyonistler bir sinek bile bırakmadılar. Yani orada kurbanlık hayvan yok. Dolayısıyla daha önce mesela 2000 dolardı. İlla da ben Gazze'de kestirmek istiyorum. Oradaki hayvanı ben kurban etmek istiyorum diyenler için diyordu kardeşim 2000 dolar. Çünkü yok.
0: Evet.
1: Hayvan yok yani. Ama elhamdülillah öyle bir imkan doğdu. 13 bin hisse bedeli. Dışarıda biz bu kurbanları kesiyoruz. Biz videoyu da gönderiyoruz kurban bağışında bulunanlara. Ve orada dağıtım yaptığımızda o dağıtımın videosunu da Umut Kervanı Vakfı yayınlıyor ki insanlar mutmain olsunlar. Biz yurt dışı faaliyetleri İstanbul Umut Kervanı Vakfı aracılığıyla yapıyoruz. Yani bizim direkt yurt dışına yardım yapma yetkimiz yok.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz Umut Kervanı Vakfı İstanbul aracılığıyla yurt dışı faaliyetlerimizi yürütüyoruz.
0: Hocam Gazze ve Filistin'in dışında bu noktada çalışma yürüttüğünüz herhangi bir belde var mı? Bir bölge var mı?
1: Yani Afrika, Nepal, Asya, Yemen, Afganistan, Suriye, Sudan, Lübnan, Filistin ve Türkiye.
0: Evet.
1: Yani hemen hemen dünyanın her yerinde bizim faaliyetlerimiz var. Yani öyle çok uzak işte Yeni Zelanda, işte Avustralya falan ki orada zaten kurban faaliyeti yapmaya gerek yok. Yani bizim faaliyette bulunduğumuz yerler
0: daha çok mazlum muhtaç, coğrafya.
1: Mazlum coğrafya. Yani çoğunluk Afrika, evet. Afganistan. Yani şu an Afganistan'a da destek çıkmak lazım. Biliyorsunuz yeni kurulan bir devlet.
0: Evet.
1: Ve kendini toparlamaya çalışıyor. Ve elhamdülillah yani paraları da gittikçe değer kazanıyor. Toplum gittikçe düzeliyor. Yani bir asayiş olayına rastlayamıyorsunuz. Bakın 3-4 sene oldu Afganistan. 5 sene veyahut da en fazla. Yani bir kavga olayına rastlayamıyorsunuz. Yok yani. Orada daha önce uyuşturucu kullanan binlerce, on binlerce insan var. Hepsini rehabilite ettiler ve hepsini topluma kazandırdılar. Demek ki isteyince oluyormuş.
0: Evet.
1: Yani bazı şeyleri devletin yapması lazım. Ferdin yapması olmuyor. Yani gücümüz de yok, yetkimiz de yok. Mesela şu an bizim yurt dışında bağımlı olma, hür ol diye bir faaliyetimiz var biliyorsunuz. Biz sadece bunu söyleyebiliyoruz. Yani birebir belki 3-5 kişiyle temas edebiliriz. Onlara anlatabiliriz ama yani bunu devletin bir el atması lazım. Önce bir kere uyuşturucunun kaynağını kurutacaksın. Ondan sonra bu insanları rehabilite edeceksin.
0: Evet.
1: Çünkü devletin buna gücü yeter. İnsanların yetmez.
0: Allah razı olsun Abidin Hocam. Şu soruyu sorarak Enver Hocam'a geçeceğim. Şimdi hocam normalde hani kalbinde maraz olan, kalbinde infak taşıyan insanlar böyle insani yardım derneğinin bu konuda çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarının yurt dışına yapmış oldukları faaliyetleri tabiri caizse böyle bir anti propaganda aracına dönüştürüyor. Ya işte bizim ülkemizde de fakir insanlar var, muhtaç insanlar var. Bir yıl boyunca, 3 yıl boyunca et görmemiş insanlar varken siz tutup da işte bunu niye dışarıya veriyorsunuz gibisinden söylemlerle maalesef İslami sivil toplum kuruluşlarını karalama gibi bir hadsizliğin içerisine girilebiliyor.
1: Evet.
0: Hocam yurt içerisinde neler yapıyorsunuz? Var mı bu tarz faaliyetleriniz?
1: Yani elbette ki yurt içinde de biz kurban faaliyetinde bulunuyoruz. Onun dışında mesela her ay biz 150 aileye gıda yardımı yapıyoruz.
0: Evet.
1: Yani 12 ay boyunca. Ama biz 12 ay boyunca dışarıdaki insanlara yardım yapamıyoruz yani. Bir Afrika'ya mesela biz her ay yardım yapamıyoruz. Ha nasıl yardım gidiyor Afrika'ya? Mesela siz diyorsunuz ki ben işte bir adak kesmek istiyorum Afrika'da. Bir de orada hani ücret de uygun.
0: Evet.
1: Yani mesela Afrika'da 5 bin lira hisse bedeli. Bunu yani bir günlük çalışan bir insanın da kesebileceği bir meblağ bu. Ödeyebileceği bir meblağ. Dolayısıyla mesela bizim yurt içi kurban bedelimiz 17.500. Herkesin 17.500 verme imkanı yok. Dolayısıyla ben 5.000 verebilirim. O zaman Afrika'da bir tane kesin benim adıma diyebiliyor. Şimdi Hiç kimse bana Türkiye'de bir kişinin açlıktan öldüğünü söyleyemez. Öyle veya böyle bir şekilde bir şeyler bulabiliyor. Yani evet. Tabiri caizse çöpten bile bulsa bir şeyler bulup yiyebiliyor. Ama yani bir Afrika'daki insanın böyle bir imkanı yok. Yani adam düşün, kurbandan kurbana et görebiliyor.
0: Evet, maalesef.
1: Şimdi bu durumda olan bir insana kalkıp da ya onlar yemesin, buradakiler yesin. Tamam, buradakiler de yesin de. Oradakiler de yesin. Hani orada yapılan faaliyetler vesilesiyle Müslüman olan birçok insan var. Evet. Bunu da göz ardı etmemek lazım.
0: Allah razı olsun Abidin Hocam. Amin Hocam. Enver Hocam, Allah razı olsun. Abidin Başkanım bu noktada Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği'nin faaliyetleri hakkında ciddi anlamda bilgiler verdi. Tabii mesele sadece et yeme meselesi değil hocam. Mesele sadece bir hayvanı boğazlama meselesi değil. Bunun bir içeriğinin, bir muhtevasının olduğunu bilmek lazım. Bir niyetin dışa vurumu olarak görmek lazım. Hocam, kurban ibadetinin önemi nereden geliyor? Ve biz yani kurbandan ne anlamamız gerekiyor? Yani sadece işte kurban bayramı gününde namazımızı kıldıktan sonra bir hayvanı boğazlayıp onun etini yeme midir? Yoksa bunun farklı anlamları, farklı nasıl diyelim, Allah katında anlamları var mıdır?
2: Allah razı olsun, teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Kurban Allah'ın bir emridir. Ayette açıkça ifade edilmektedir. Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Yani kurban Allah'ın bir emridir. Namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, iyiliği, kötülüğü, iyiliği emretmek, kötülüğü sakındırma gibi toplumsal bir ibadet biçimidir. Bu ayet kurban ibadetinin Allah'ın bir emri olduğunu açıkça göstermektedir. Kurban sadece bir hayvan kesmek değil, kulun Rabbine olan bağlılığını, samimiyetini, teslimiyetini de göstermektedir. Şimdi kurban tasavvufta şöyle ifade edilmektedir. Hayvan kesmekten ziyade kurban niyeti olan kişinin nefsinin kurban ettiğini söyler tasavvuf ehli. Gerçekten de öyledir. Şimdi kurban her şeyden önce bir arınma biçimidir. Genel, bir arınma şeklidir.
0: Genelde de hocam birbirlerine kurban diye hitap
2: evet,
0: ederler.
2: Evet, tasavvufta dediğin gibi. Aynen öyle. Şimdi nefsin arınma biçimidir aynı zamanda kurban. Kurban ibadetinin nereden çıktığını az çok Müslümanlar bunu biliyorlar. Hazreti İbrahim'in oğlu dünyaya geldikten sonra Hazreti İsmail'in gördüğü rüyanın sonucunda onu kurban edeceğini söyler. Hazreti İbrahim bunu gerçekleştirmeye biraz geciktirir. İsmail büyür, delikanlı çağına gelir. Allah-u Teala ona ilham eder. Rüyasında onu kesmesini emreder. O da tereddüt etmez. Bir babanın evladını kesmek öyle kolay değil. Önce biraz düşünür. Babalık şefkati devreye girer. Ama bunun Allah'ın emri olduğunu bilincinde ve şuurundadır. Oğlunu karşısına alır, oğlum der. Bugün Rabbimden böyle bir teklif aldım. Bu konuda sen ne dersin? Babanın evladı karşısındaki şeye bak, anlayışa bak. Ve evlat da Hazreti İsmail gibi teslimiyetini gösterir. İtiraz etmez, babacığım der. Allah sana ne emrettiyse kalk onu gerçekleştir. Bu konuda da sabırlı ol. Allah-u Teala ibadeti, kurban ibadetini bu şekilde aslında bize öğretmiştir. Şimdi burada baba kendi oğlundan ziyade Allah'ın emrini gerçekleştirmeyi sunmuştur bizlere, bizlere öğretmiştir. Bugüne geldiğimizde kurban kesme biçimi maalesef bugüne gelene kadar şekilde birçok şekilde yer değiştirmiştir. Nasıl? Sadece ibadet içeriğiyle anlamı başka başka şekillere ayrılmış biçimde kendini gösteriyor. Müslümanlar evet kurban niyetiyle kurban kesiyor ama onun öncesinde bunun bir ibadet olduğunu, bunun bir Allah'ın emri olduğunu maalesef unutmuşlar. Unuttuklarından dolayı da bugün kurban daha çok bir kültür haline gelmiş, daha çok bir şuursuz vecibe, şuursuz bir ibadet biçimini almış. İşte ondan dolayıdır kurban kesmek biraz daha anlam kazanabilmesi için bu konuda insanların tefekkür etmesi lazım. Yani biz bu kurbanı niçin kesiyoruz? Bu Allah'ın bir emri olduğunun bilincine varacak ve o şekilde ibadetini gerçekleştirecektir. Peygamber Efendimiz de şöyle buyuruyor. Tabii ondan önce Allah-u Teala şu ayette bizlere başka şey de hatırlatmakta. Buyuruyor ki Rabbimiz, onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak tek şey takvaları ve teslimiyetleridir. Bu ayet bize her şeyi açıklıyor aslında. Sadece koyunu boğazlamak değil. Onun öncesinde bizim kendi nefsimizi Allah'a kurban etmek, bu kurban kesmenin hakkını verdikten sonra bir ibadette nasıl lezzet alıyorsak, herhangi bir ibadet olsun, namaz olsun, oruç olsun, hac olsun veya küçük bir iyilik olsun. Mesela bir hadiste geçer, hiçbir şey bulamıyorsan vermek için tebessüm de bir sadakadır.
0: Evet.
2: Birine tebessüm ettiğin zaman karşıdakinin tebessümünü zaten sen görüyorsun. Bak, peşin hemen karşılığını alıyorsun. Bir de bunun ahirette karşılığı var. Şimdi kurban ibadeti de böyledir. Kurbanı keserken bu şekilde kesmemiz lazım. Onun için Allah-u Teala da, Peygamber Efendimiz de şöyle buyuruyor. Kurban ibadetine büyük önem vermiştir. Ademoğlu kurban bayramı gününde Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel işlememiştir.
0: Evet.
2: Demek ki kurban kesmek bir ibadet ve amel işidir. Biz bunun bilincinde ve şuurunda olacağız Allah'ın izniyle. Ki o zaman onun şeyini, hazını bütün benliğimizde hissedelim. Onu fark edelim inşallah.
0: Ben yanlış bilmiyorsam Enver Hocam, yani sadece İslam dininde değil, diğer birçok dinde bu gerek tahrif edilmiş olan, evet, semavi dinlerde, evet, gerekse, evet, böyle beşeri ideolojiler diyebileceğimiz dinlerde dahi inandıkları, hı-hı, Tanrı'ya bir adak, evet, anma, kurban, evet, kesme, evet, ibadeti var. Hı-hı. Müslümanların ibadetini onlardan ayrıştıracak olan şey nedir hocam?
2: Evet. İşte burada da niyet, başta niyet,
0: evet,
2: ondan sonra ihlas gelir,
0: evet,
2: samimiyet gelir, gönüllülük gelir. Şimdi bunların hepsi bir arada olduğu zaman hakikat kazanıyor. Bunlardan biri eksik olduğu zaman hem anlam şeyini kaybediyor, anlam değerini kaybediyor. Hem de kesen insan bundan o şeyi elde edemiyor. Tam hayır olarak belki elde edebiliyor. Ama ondan kendine alabileceği bir hikmet, bir ders, özür dilerim. Yani bunun gibi şeylerde alamadığı için de maalesef hakkını vermiş sayılmıyor.
0: Evet, Allah razı olsun Enver Hocam. Yani şöyle, eskiden kurban kesileceği zaman mesele biraz daha hani böyle büyükler tarafından küçüklere, evet, anlatılırken, evet, Hazreti İbrahim meselesinden, Hazreti, hı-hı, İsmail meselesinden, teslimiyetinden söz edilirdi. Yani onun ibadi anlamda ve İslami anlamdaki karşılığından bahsedilirdi.
2: Evet.
0: Ama sanki günümüzde hocam, daha çok yani hayvanı kaça aldın, hayvan işte kaç kilo et attı,
2: evet,
0: ne bileyim işte kendine ne kadar bıraktın, nerede saklayacaksın,
2: evet,
0: işte ne bileyim bunu hangi türlü, hı-hı, yemeyi düşünüyorsun, tüketmeyi düşünüyorsun, muhabbetine dönmüş gibi bir tehlike var hocam.
2: Maalesef işte bu bir, nasıl ki insanlarda, özellikle Müslümanlarda, evet, inanç noktasında herhangi bir şey sorun yok. Ama amel noktasında sorun var.
0: Evet.
2: Çünkü Allah-u Teala bir emri sunduğu zaman o emrinden önce ondaki niyet ve samimiyeti istiyor. Şimdi namaz kılarken bilinçli, şuurlu namaz kılmamızı istiyor. Kurban keserken de bunu bizden istiyor aslında. İşte biz öncesinden kendimizi hazırlamamız lazım. Maalesef bugün kurban, dediğiniz gibi, sizin de belirttiğiniz gibi, bir hayvan kesme, et tüketme, et biriktirme ya da dediğiniz gibi işte konuşma zemininde kurbanı kaça aldın, ne kadar et verdi. Bu biçimde maalesef kendini göstermiş. Ama insanlar birden böyle olmadı. Evet. Nasıl ki atalet, tembellik, şuursuzluk süreç içerisinde olmuşsa bu da böyle olmuş. Bu konuda mesela alimlerimiz, hocalarımız ya da bilgili kişiler bunu sürekli insanlara hatırlatmamış ya da hatırlatmış ama görevini hakkıyla yerine getirmemiş. Öyle olunca da maalesef bir kültür haline gelmiş denilebilir. Onun için özellikle ilgili alimlerimiz, yetkili kişilerimiz zaman zaman hatta mesela kurban öncesinden işte camilerimizde olsun, derneklerimizde olsun, toplumların, insanların mahallede, ilçede, şehirde bir araya geldikleri yerlerde bu kurbanın anlam ve mahiyetini kapsayacak içerikle bilgilendirmeleri lazım. Yoksa gerçekten maalesef Müslümanlar dahil bu kurban şeyini hakkıyla yerine getirememeliler.
0: Allah razı olsun Enver Sizden Hocam uyarılarınız için. Yani oradan almış olduğum bir cümleyi ben inşallah. Kendi nefsime de kardeşlerimin nefsine de tekrardan duyurmak istiyorum. Allah'ın bizim için emretmiş olduğu bir amel bizim taşımış olduğumuz niyete göre anlam ve değer kazanıyor.
2: Kesinlikle, kesinlikle öyledir.
0: Kardeşlerimiz de bilsinler ki kurban Allah'a yaklaşmak için yapılan bir ibadettir.
2: Evet.
0: Bir kültür değildir.
2: Tabii kesinlikle.
0: Elhamdülillah. Allah razı olsun. Abidin Hocam, şimdi Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği olarak benim bildiğim kadarıyla hafızam beni yanıltmıyorsa her bayramdan önce yetim giyindirme gibi bir programınız vardı.
1: Evet.
0: Acaba o devam ediyor mu? Ve onun haricinde hocam sormam gereken bir başka soru da mesele sadece yetimlerle sınırlı mı? Ve üçüncü bir soru olarak hocam, Umut Kervanı olarak, Adana Şubesi olarak hedefiniz ve bizi dinleyen kardeşlerimizden talepleriniz nelerdir? Belki birkaç tane soruyu ardı ardına sormak zorunda kaldık ama bu da zamanımızın kısıtlı oluşundan kaynaklı hocam.
1: İnşallah aklımda tutarım hepsini. Şimdi dün ve bugün giyindirme faaliyetimiz vardı, yardımımız vardı.
0: Evet.
1: Yarın da inşallah tespit ettiğimiz yetimleri giyindireceğiz mağazada.
0: Mağaza derken hocam?
1: Tabii. Yani bir mağazayla anlaştık. Reklama girmesin.
0: Evet.
1: Hayırseverlerden aldığımız yardımlarla inşallah onları giyindireceğiz. Dün ve bugün yetim olmayanlar ve bizim yardım yaptığımız ailelerin giyimlerini karşıladık. Bizim bacılar vardı, onlar ilgilendiler. Yani epeyce bir sanırım 100'e yakın aile geldi.
0: Evet, maşallah.
1: Onların giyimlerini temin ettik. Yarın da özel olarak yetimlerin giyindirmelerini yapacağız inşallah. O iş öyle. öbür soru neydi?
0: Hocam soruyu ben de unuttum.
1: Evet, şimdi
0: Umut Kervanı olarak hocam.
1: Sorunun biri oydu ama hedefin, sanki bir soru daha vardı.
0: Hedefiniz ve talepleriniz yani bizim dinleyen kardeşlerimizden talepleriniz. Evet.
1: Yani hedefimiz bizim yurt dışı 1250 kurban.
0: Evet.
1: Yurt içi de geçen sene biz 80'e yakın hayvan kestik.
0: Evet.
1: Bu sene de hani yurt içinde o kadar gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama gene yani en kötü ihtimalle o sayıya ulaşabilmek. Tabii yurt içi kurban bağışı, kurban fiyatı 17.500.
0: Evet.
1: Yurt dışındaki kurban bedelleri biraz daha uygun. En uygunu Afrika, 5.000 liradan başlıyor. Bu hisse bedelidir. Eğer bir hayırsever derse ki benim hayvanım ayrı olsun, o zaman bu 5.500 ekliyor. Yani her ülkede kesilen fiyatın üzerine bir 500 lira ekliyor. O da küçük baş olarak o şekilde kestiriyoruz. Yani daha istediğimiz hedefe ulaşamadık. Gerçi son 5 gün, bugünü saymasak son 4 gün.
0: Evet.
1: Hani hayırseverlerin birçoğu da son günlere bırakıyor. Kimisi de tereddüt ediyor. Yurt içinde mi kestireyim, yurt dışında mı kestireyim, yurt dışında kestireceksem nerede kestireyim? Afrika'da mı, Gazze'de mi, Afganistan'da mı? Yani öyle kararsız oldukları için bir kısmı son günlere bırakıyor. Dolayısıyla inşallah hedefimize ulaşırız diye düşünüyoruz, umuyoruz. İnşallah. Yani bizim hayırseverlerden talebimiz artı bizim umut kervanı gönüllülerinden ayrı bir talebimiz var. Yani biz herkese ulaşamıyoruz. Mesela siz Vuslat FM olarak sizin ulaşabileceğiniz birçok kişi var. Yani sürekli gidip kuruluşlarla, kurumlarla görüşüyorsunuz. Dolayısıyla siz şunu diyebilirsiniz. Burada benim tanıdığım bir kurum var. İslami hassasiyeti olan. Evet. Sahibinin İslami hassasiyeti var. Dolayısıyla hani biz Vuslat FM için reklam alıyoruz. Kurban da talep edersek alma imkanımız olabilir derseniz biz sizin vesilenizle onlara gideriz ya da beraber gideriz. Evet. Yani her şeyi bizim sırtımıza yüklerseniz biz bu yükün altına kalkamayız.
0: Doğru doğru.
1: Bir de dünyanın en zor işini yapıyoruz. Hani ben bazen şunu diyorum. Eğer bana deseniz ki sana ayda şu kadar ücret gel bu işi yap derseniz ben yapmam.
0: Evet.
1: Yani düşünün bir muhtaç aile var. Siz aracı oluyorsunuz ya gidiyorsunuz. İşte durumu anlatıyorsunuz, karşıdakini anlatamıyorsunuz, anlamak istemiyor ya, ben senin ayağına sevabı getirdim, daha ne istiyorsun ya? Mesela Allah-u Teala zekata malın kiri diyor ya, yani onlardan zekata mallarını temizle, ben senin malını temizlemeye geldim, bak senin ayağına sevabı getirdim. Yani sen ayağına müşteri getirsem hoşuna gider mi? Gider. Bu daha önemli
0: tabii ki.
1: Hani az önce kurbanla ilgili Enver Hocam bahsederken onu teyit amaçlı Peygamber Aleyhisselam bir kurban kesiyor. Hazreti Ayşe validemize diyor ben mescide gidiyorum diyor sen bunu dağıt. Mescide gidiyor geliyor ne yaptın diyor. Diyor bir but bize kaldı geriye kalanı dağıttım diyor yok. O dağıttığım bize kaldı.
0: Evet.
1: Diyor biz bunu yiyeceğiz bitecek diyor. Ama diyor o dağıttığım bizi öbür tarafta bekliyor. Yani meseleye bu açıdan bakmak lazım. Yani Peygamber Aleyhisselam yine vallahi diyor sadaka vermekle mal eksilmez. Ya Allah ve Resulü doğru söyler. Allah-u Teala ve Peygamber Aleyhisselam ne demişse doğru söylemişler. Çünkü bir menfaatleri yok ki yani. Menfaati olan insan yalan söyler. Allah-u Teala'nın hazinesi geniştir. Yani diyor bütün ne kadar insan varsa bu kadar daha gelmiş geçmiş ne kadar insan diyor varsa sayı neyse diyor ona onun bir katını daha ekleyin diyor. Gidin bir denizin kenarına diyor. O denize diyor. O bir diyor hepsi diyor istesin diyor Allah-u Teala. Ne istiyorsa istesin. Onun birkaç kat daha fazlasını da diyor Allah-u Teala versin diyor. Diyor benim hazinemden ne kadar eksilir diyor. Diyor bir denizin kenarına gidin diyor. İğneyi batırın çıkarın diyor. O iğne diyor o denizden ne kadarını eksiltirse diyor benim hazinemden o kadar bile eksilir.
0: Evet.
1: Allah ve Resulü'nün ihtiyacı yok ki ya. Bize diyor ki ben sizi niye gönderdim? Ya cenneti kazanmanız için gönderdim. Biz de ya sevabı getiriyoruz. Hani çok büyük bir tehlike atlatan kişiye söylenen ilk söz nedir?
0: Verilmiş sadakan
1: var. Verilmiş sadakan var. Ya verilmiş sadakanız olsun. Ayağınıza getiriyoruz. Daha ne istiyorsunuz ya?
0: Evet.
1: Tabii bu iş parayla yapılacak iş değil. Ama yapılmadığı takdirde de bütün toplum mesul oluyor. Hani farz-ı kifaya bir görev yerine getiriyor. Yani düşünün diğer ülkelerde herhangi bir ekonomik kriz olduğu zaman mağazalar yağmalanıyor. Ama İslam ülkelerinde böyle bir yağma olayı olmuyor. Niye? İşte bizim gibi sivil toplum kuruluşları emniyet sübabı görevi görüyor. Yani bu insanlar yiyebilecek birkaç lokma bulabiliyor. Onun için senin mağazana, senin iş yerine saldırmıyor. Olmazsa saldıracak. İnsan aç kaldığı zaman ne yapacak? Evet bizim de dediğim gibi bu en kolay iş olması gerekirken hani eskiden insanlar birine zekat verdiği zaman sadaka verdiği zaman diyor Allah senden razı olsun.
0: Evet.
1: Beni diyor bir yükten kurtar. Ya bu yüktür yük. Hem sana sevap kazandıracak hem de yüktür. Bunu sana veren kim Allah-u Teala? Diyor ki ben sana şu kadar mal veriyorum 40'ta birini ver. Ha bu da cimrilerin zekatı. Hazreti Ebu Bekir öyle söylüyor. Diyor bu 40'ta bir cimrilerin zekatı. Hazreti Ebu Bekir hepsini veriyor. Biz hepsini de istemiyoruz. Ya bir kurban da kesiverin, ne olmuş yani?
0: Evet.
1: Ha, yurt içinde bir kurban kestiysen bir tane de Afrika'da kestir. Ne olmuş? 5.000 lira. 5.000 lira. Şimdi 3-4 kişi gidip bir yerde yemek yerseniz en az 5-6.000 lira para ödersiniz. Ya bir gün de evinizde yiyin. Gitmeyin o iş yerine. O günü evinize ayırın, evinizde yiyin. O parayı yurt dışına kurban olarak gönderin. Sevap kazanıyorsunuz. Yani. Evet. O sizi bekliyor öbür taraf. Evet, bizim dinleyicilerden isteğimiz bize destek olun. Bize yardımcı olun. Siz kestiğiniz gibi yani 5.000 lira herkes verebilir. Ha, illa da Afrika'da bu işi yapın demiyorlar. Sadece Afrika'da olmaz. Yurt dışında kesebiliyorsa yurt dışında kestirsin. Çünkü buradakilerin de ete ihtiyacı var. Hani yurt dışındakiler kadar olmasa da hani burada da bayramdan bayrama et gören insanlar var. Yani biz sahada olduğumuz için kimin ne olduğunu çok iyi biliyoruz yani. Ama mesela normal sıradan insanlar bir şehrin varoşlarına gitmiyor ya. Yani. Adam şehir içinde geziyor, bakıyor ki ya lokantalar, işte kebapçılar tıka basa dolu, dönerciler tıka basa dolu. Diyor herkes et yiyor. Herkes et yiyemiyor ya. Yani.
0: Evet.
1: Et yiyemeyen insanlar var. Bir lokma ekmek bulamayan insanlar var yani. Hani bir Afrika kadar olmasa da burada da muhtaç insanlar var. Dolayısıyla en azından onlar da aracı olabilir. Onlar evet. da sevaplarını kazanır. Çünkü vesile olan yapan gibidir. Yani bir iş yapıyorsanız bunun diyelim 10 liralık sevabı varsa 10 liralık sevabı siz de alıyorsunuz. Vesile olan da alıyor, yapan da alıyor, aracılar da alıyor. Herkes alıyor ama hiç kimsenin sevabından da eksilme olmuyor. Hedefimizi tutturmak için dinleyicilerimizden ricamız bize destek olsunlar. Gidebileceğimiz kimseler varsa onların aracılığıyla beraber gidebiliriz. Onların selamıyla gidebiliriz ki bu hedefimize varabilirim inşallah.
0: Allah razı olsun Abidin Hocam. Amin. Allah yardımcınız olsun bu konuda.
1: Amin.
0: Enver Hocam, aslında siz demin girişte biraz belirttiniz ama ben bu konuyu açmak istiyorum. Hani olabilir hocam Türkiye şartlarında kurban kesme salahiyetine bu konuda imkanına sahip olamayan kardeşlerimiz bulunabilir. Yani bu kardeşlerimiz için herhangi bir çıkış yolu var mı? Mesela biz biliyoruz ki Peygamber Efendimizin işte infak edin, İslam ordusuna yardımcı olun çağrısına bazı sahabeler çok ufak tefek miktarlarda işte hurmalarla, bazı sahabeler evet. işte diğer kardeşlerinin kendisini kırmış olma ihtimaline binaen onlara onurlarını feda ederek infakta bulunma, tasaddukta bulunma gibi farklı şekillerde bu ibadeti yerine getirmeye çalışmışlardır. Acaba kurban ibadetinin günümüzdeki karşılığı nedir hocam? Yani bu şekilde de anlaşılabilir mi? Mesele sadece diğer anlamda bir
2: çok,
0: hayvan
2: çok
0: meselesi.
2: Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Allah-u Teala emir ve yasaklarıyla insanları eğitiyor.
0: Evet.
2: İnsanlar Allah'ın emir ve yasaklarına uyduğu müddetçe eğitimini tamamlar. Uymada problem yaşarsa, sorun yaşarsa bu daha çok nefsini sorunlu hale getirir ve Allah Teala onun eğitimini tamamlamaz. Şimdi kurban da bir eğitimdir aslında. Evet, dediğiniz gibi kurban hikmet Hazreti İbrahim'e dayanır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanına geldiğimizde orada şunu görüyoruz. Kurban toplumsal bir ibadet ve toplumsal bir yardımlaşmadır. Allah-u Teala o kadar merhametli, o kadar yücedir ki toplumsal olaylarda fakir insanları, muhtaç insanları Allah-u Teala her zaman öncelemiştir, her zaman düşünmüştür. Evet, fakir insanlar bulunmaktadır. Kurban kesen insanlar o et alabilecek, belki aylarca, belki yıllarca et tüketmemiş sofralara, kurban kesme ibadetiyle o sofralara ihtiyaç sahiplerine et ihtiyacını karşılayabiliyor. Sizin sorunuza gelecek olursak, evet bugün kurban kesecek durumu olmayan, kurban kesecek parası olmayan insanlar, eğer niyet ederlerse, o niyeti içinde sürekli canlı ve aktif tutarlarsa, Allah-u Teala onların kesmediği kurbanlarını yine kabul eder. Nasıl ki hadiste geçer, sürekli zihninizde şehadet olsun. İlla şehit olmak nasıl bir şeydir? Peygamber Efendimiz'in zamanına dönelim. Zengin insanlar zekat veriyor, infak veriyor, yardım yapıyor. Ama ehli sufa ve fakir insanlar bu hayırdan mahrumdurlar. Peygamber Efendimiz'e geliyorlar, durumu izah ediyorlar. Filankes işte bu kadar verdi, bu kadar hayır kazanıyor. Bizim yok, Allah-u Teala bize nasip etmemiş. Bizim günahımız ne? Şimdi bu biraz da kader işidir, biraz da nasip işidir. Allah-u Teala nasıl ki o zenginin verdiğinde kabul ettiği gibi olmayan fakir insanların da niyeti sürekli halis bir şekilde içinde olursa Allah-u Teala kabul eder. Ona o kurban şeyini yazar, hayrını yazar. Peki mesela diyelim ki Peygamber Efendimiz savaşa gidecek. Yardım eden herkes yardım etsin denmiş. Zengin insanlar yardım ediyor. Maalesef yardım edecek kimsesi olmayanlar Peygamber Efendimiz'e geliyor, gözyaşları içinde durumlarını izah ediyorlar.
0: Evet.
2: Ve Allah-u Teala o kişilere ayet indiriyor. Çünkü niye? İhlasla, salih bir şekilde benim yok. Ben de o olsa versem bu hayırdan mahrum kalmasam. Niyeti var. Gönüllülüğü var, ihlası var. Bugün günümüzde de evet fakir insanlar zaten günümüzde ekonomik şartlar belli. Müslümanlar alacak, kesecek durumları yok. Ama yani niyet ederlerse inşallah, o niyetleri halis bir şekilde kalplerinde olursa, ruhlarında olursa Allah-u Teala o hayrı onlardan eksiltmez inşallah.
0: Yani hocam ben şunu anladım söylediklerinizden, bilmiyorum doğru mu acaba. Kurban kesemeyen,
2: evet,
0: ama kurban kesme aşkını içinde yaşayan bir Müslüman.
2: Evet.
0: Kurban kesmiş ama meselenin iç yüzünü, niyetini ıskalamış bir Müslümandan, evet, daha çok bence, hayır evet, elde edebilir.
2: Allah razı olsun. Çok güzel tamamladınız.
0: Estağfurullah. Nasilden razı olsun.
2: Sizden de razı olsun.
0: Abidin Başkanım, programımızı kapatacağız. Bizler de Radyo Vuslat ailesi olarak Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği'ne bütün kardeşlerimizin bu noktada yardımcı olmalarını hasreten rica ediyoruz. Gönül rahatlığıyla kardeşlerimizin yurt içinde, yurt dışında kesmek istedikleri kurbanlarını Umut Kervanı'na teslim edebileceklerini inşallah buradan teyit ediyoruz. Allah-u Teala şimdiden kardeşlerimizin kurbanını hayırlara vesile kılsın. Kurban bayramını inşallah özellikle Gazze'de, Filistin'de direnen Müslümanlar için bir çıkış kapısı, bir nusret, bir yardım kapısına dönüştürsün, hayırlara vesile kılsın.
1: Evet.
0: Sizin de son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa hocam alalım, programımızı kapatalım.
1: Evet, şimdi bir arkadaşımız kendisi muhtaç olmasına rağmen son parasını da kurbana yatırmış. Allah-u Teala o sıkıntılarının giderilmesine vesile kılsın inşallah. Evet. Allah-u Teala hayrını kabul etsin. Şimdi son olarak şunu söyleyeyim, kurban fiyatlarını belirteyim ve ne şekilde bize ulaşacaklarını da söyledikten sonra inşallah programı kapatalım. Afrika 5000 lira, Nepal 5000 lira, Asya 6000 lira, Bangladeş,
0: evet,
1: Asya, Arakan'daki Müslümanlar için daha çok, Yemen ve Afganistan 7000 lira, Suriye 7500, Sudan 7500, Lübnan 7500, Filistin 13000 ve Türkiye 17500. Fiyatlar bu şekilde bize ulaştıkları zaman biz kendilerine detaylı bilgi vereceğiz inşallah. Bize ulaşabilecekleri telefon numarası 0543 545 çift 004, 0543 545 çift 004. Bu numaradan bize ulaşabilirler. Her türlü bilgiyi alabilirler. Bağışlarını yapabilirler. Bu vesileyle bize bu imkanı tanıdığınız için Allah-u Teala sizden razı olsun. Bütün dinleyicilerin bayramını da tebrik ediyorum şimdiden. Allah-u Teala bayrama ulaşmayı hepimize nasip ve hayırlı eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Allah razı olsun. Aleyküm selam. Kıymetli Vuslat FM dinleyicileri, özel gündem programında bugünkü konuklarımız Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği Başkanı Sayın Abidin Serin ve Sosyolog Enver Kaplan Hocam idi. Kendileriyle Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği'nin yurt içinde ve yurt dışındaki faaliyetlerini konuştuk. Aynı zamanda Enver Kaplan Hocam ile de kurban ibadetini, kurban ibadetinin anlamını ve ne anlamamız gerektiğini konuştuk. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Bir sonraki programda görüşünceye dek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
3: Gündem Özel sona erdi. Gündem Özel sona erdi.
4: Şimdi reklamlar.
5: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
6: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
5: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
7: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
8: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi, Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
9: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Reklamları dinlediniz.
10: Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil sunar.
11: Feyzul Kur'an başlıyor. Feyzul Kur'an başlıyor. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

0: Neml suresi 93 ayet olup Mekke döneminde inmiştir. İsmini 18. ayetinde geçen ve Karıncalar Vadisi anlamına gelen Neml kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Şunlar Kur'an'ın ve gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir.
1: Huden ve büşrâ lil mü'minîn.
0: Müminler için hidayet, rehber ve müjdedir.
1: اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

0: Onlara çetin bir azap vardır. Ahirette ise en çok ziyana uğrayacak olanlar da onlardır.
1: وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ
0: Fakat sana gelince ey Resulüm, hiç şüphe yok ki Kur'an sana her işi hikmet dolu olan, her şeyi mükemmel olarak bilen Allah tarafından verilmektedir.

Nitekim Resullerden olan Musa da çölde geceliğin yol alırken ailesine durun demişti. Uzaktan bir ateş gördüm. Oraya gideyim, belki oradan yol hakkında bir bilgi alır yahut hiç değilse bir ateş koru getirir de ısınmanızı sağlarım.''

0: Oraya varır varmaz birden şöyle nida edildi. Ateş mahallinde ve çevresinde bulunan kimselere feyiz ve bereket verildi. Âlemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Bütün noksanlardan münezzehtir.
1: Ya Musa innehu enallahul azizul hakim.
0: Dinle Musa. Ben her şeye kadir, mutlak galip, her işi hikmetle dolu olan gerçek ilahım.

0: ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
1: Şimdi asanı yere bırak. Bırakıp da onun çevikçe hareket eden bir yılana dönüştüğünü görünce derhal kaçtı. Bir kere olsun dönüp arkasına bile bakmadı. Korkma Musa, çünkü benim huzurumda elçiler korkmazlar buyurdu.

Benden korkanlar, zulüm ve günah işleyenlerdir. Fakat onlar da o fenalıktan sonra güzel işler yaparlarsa, onlara karşı da ben çok affedici, geniş merhamet ve ihsan sahibi olarak muamele ederim.''

Haydi, elini koynuna sok. Şimdi çıkar. İşte kusursuz, pırıl pırıl ışık saçıyor. Böylece Firavun'a ve onun halkına göstereceğin 9 mucizeye bu da dahil olsun. Hakikaten onlar yoldan tam çıkmış bir güruhtur.

Mucize ve belgelerimiz bütün aydınlığıyla apaçık olarak onlara geldiğinde, bu besbelli bir büyü dediler. وَجَحَدُوا

Vicdanları onların doğruluğuna şahitlik ettiği halde, sırf kibir ve haksızlık sahikiyle onları inkar ettiler. İşte bak da fesatçıların, bozguncuların akıbetlerinin nasıl olduğunu gör.''

0: Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve daha her şeyden bolca nasip verildi. Gerçekten bunlar aşikar lütuflardır, dedi.
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
0: Günün birinde Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları toplanmış olup, hepsi birlikte düzenli olarak kendisi tarafından sevk ediliyordu.

0: Derken, karınca vadisine geldiklerinde, onları gören bir karınca, "Ey karıncalar! Haydin yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları, sizi fark etmeyerek ezip çiğnemesinler." diye seslendi.
1: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَةً

Onun sesini işiten Süleyman tebessüm ederek, "Ya Rabbi," dedi. "Beni nefsime öyle hakim kıl ki, gerek bana, gerek ebeveynime ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim. Seni razı edecek güzel ve makbul işler yapabileyim. Bir de lütfedip beni hayırlı kulların arasına dahil eyle."

0: Kuvvetli ve geçerli bir mazeret ortaya koymadığı takdirde, onu şiddetli bir şekilde cezalandıracağım yahut boynunu keseceğim.
1: فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ
0: Derken çok geçmeden Hüthüt geldi. Ben dedi, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Ve sana Sebe'den önemli ve kesin bir haber getirdim.

Sebe halkını bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her türlü imkan verilmiş. Onun güçlü bir yönetimi olduğu gibi pek büyük bir tahtı da var.

Ne var ki onun da halkının da Allah'ı bırakıp güneşe ibadet ettiklerini gördüm. Anlaşılan şeytan yaptıkları bu kötü işleri kendilerine güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de hak yolu bulamıyorlar.

0: Oysa göklerde ve yerde gizli olan her şeyi açığa çıkaran, sizin gizlediklerinizi de, açıkladıklarınızı da bilen Allah'a secde ve ibadet etmeleri gerekmez mi?
1: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
0: Halbuki O, en geniş hükümranlığın ve O, en büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur.
2: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

0: kaldığı yerden devam edecek.
1: Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil sundu.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
3: Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: Irkçılık nedir? Neler ırkçılık sayılır?
1: Irkçılığı şöyle tarif edebiliriz. İnsanın seçme ve beğenme hakkı olmayan bir kavme, bir kabileye, bir aileye mensup olma durumu ve bu mensup olma durumunu da üstünlük işareti olarak görmek, kendisinden olmayan, kendi ait olduğu ırktan, toplumdan olmayan insanlara karşı da üstten bakmak, böylelikle de adalet duygusunu, adalet sorumluluğunu yerle bir etmektir. Asabiyet bir yere kadar normal, ırka mensup olmak, bir kabileye mensup olmak normal. Gerçi burada soru ırkçılık ama asabiyet dediğimiz şey, yani mensubiyet dediğimiz şey farklı alanlarda da olur. O alanlarda da aslında insan haddi aşabilir. Mesela cinsiyet asabiyetçiliği var. Gerçekten ciddi bir biçimde ele alınması gereken bir mesele. Yaş asabiyeti var, işte büyüğün küçüğe karşı, küçüğün büyüğe karşı ve her türlü mensubiyet. Ama buradaki söylenen şey ırkçılık, bir kabileye, bir kavme, bir millete mensup olmak, bir aileye mensup olmak ve bu mensubiyetini bir başkasına karşı üstünlük aracı olarak edinmek ve üstünlüğe dair bir alana taşımak. Şimdi bu tanımdan yola çıktığımız zaman zaten mesele aslında anlaşılıyor. Eğer böyle bir durum yoksa, bir insanın kendi ait olduğu aileyi, toplumu, ırkı sevmesi asla ırkçılık değildir. Zaten bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğu zaman bir insanın kendi milletini sevmesi, kavmini sevmesi ırkçılık olarak sayılır mı ya Resulallah dendiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır, o ırkçılık değil. Ya nedir ırkçılık? Irkçılık kendi kavmini, kendi bulunduğu durumu, işte artık ne ise, onu farklı bir noktada görmek, üstünlüğü takvada araması gerekirken, üstünlüğü Allah'ın kendisine ikram ettiği bir mesele olan işte bir ırkta fark etmek ya da öyle görmek ve bunu da başkalarına karşı üstünlük alameti olarak görüp adaletle hükmetmesi gereken, adaletle davranması gereken, adilce istemesi gereken nice şeyi göz ardı ederek farklı bir meseleyi vardırmak. Onun için bu manada ırkçılığın tam olarak ne olduğunu iyice anlamak durumdayız. Şimdi bu tarif eğer zihinlerimizde iyice yerleştiyse, biz gerek Kur'an'daki ayetleri, gerek Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beyanlarını böyle bir hatırladığımızda şunları çok rahat bir biçimde tespit edebiliyoruz benim güzel kardeşlerim. Irkçılık şeytani bir hastalıktır ve şeytanla başlamış bir hastalıktır. İlk ırkçıdır şeytan, biliyorsunuz. Allah onu ateşten yarattı. Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Secde edilmesini istedi Hazreti Adem'e. Ne yaptı şeytan? Kendini üstün gördü. Allah'ın kendisine verdiği bir şeyi Allah'a üstünlük aracı olarak takdim etti. Orada da biliyorsunuz kılıf şu, Allah'a isyan etmiyor. Allah'ın emrine isyan ediyor. Şeytan orada Adem'e secde edilmesi emredilmesine rağmen üstünlüğünü ileri sürerek ilk ırkçı olarak tarihe geçti. Ve şeytani hastalık olarak o ırkçılığı ta o zaman başlattı ki insanlığın amansız bir hastalığı olarak karşımızda duruyor. İşte bu son dönemlerde de dünyada ne kadar yayıldığını hepiniz de fark ediyorsunuz. Ama bilelim ki şeytani bir hastalık olarak ırkçılık karşımızda duruyor. Yine ırkçılık Allah'a karşı meydan okumaktır. Hangi birimiz toprağımızı seçtik, doğduğumuz toprakları, anne ve babalarımızı, annelerimizin konuştuğu dili, bizim yetişirken konuştuğumuz ve ana dili dediğimiz dillerimizi, bağlı bulunduğumuz ya da mensup olduğumuz aileyi hangi birimiz seçtik? Allah bize bunları sormadan bize ikram etti. Şimdi Allah'ın ikram ettiğine karşı haşa Allah'a meydan okumak, ırkçılık bu. Ve yine ırkçılık cahiliye zihniyetini yeniden kuşanmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye zihniyeti olarak nitelendirdi. Ve her türlü ırkçılık ayağımın altındadır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının altına koyduğu bir hastalığı bugün bazıları başlarına tac ettiler. Ayağın altında olması gereken bir hastalık şimdi sanki çok büyük ve matah bir şeymiş gibi bir iftihar vesilesine dönüştürüldü. Ama bilelim ki bu cahiliye hastalığıdır. Cahile zihniyetini yeniden kuşanmaktır. Yine ırkçılık ümmet olmanın ve ümmet bilincini kuşanmanın önündeki en büyük engeldir. Allah bizi ümmet kıldı, İslam ümmeti, biz bir aileyiz. Aynı anadan, aynı babadan, aynı topraktan olmasak, aynı dilleri konuşmasak, ciltlerimizin renkleri ayrı ayrı olsa, dillerimiz farklı farklı olsa, biz o farklılıkların hepsini ümmet potasında eritmekle mükellefiz ve ümmet olmayı başka hiçbir şeyle değiştirmeyecek kadar bir büyük değer olarak algılayarak asıl başımıza tac etmemiz gereken bir şey varsa onu tac ederek yaşamaya çalışırız. Yine önemli bir mesele, ırkçılık bir kanser virüsü gibi insanda merhameti ve adaleti yok eden bir hastalıktır. Irkçı olduysanız eğer, ırkçılık gibi bir hastalığa düştüyseniz taassup hastalığınız olur. Sizden olan bir insanın yaptığı yanlışları görmezsiniz ama sizin dışınızdaki bir insanın da iyiliğini görmezsiniz. Çünkü gözünüze perde iner. O ırkçılık sizin gözünüze bir gözlük koyar ve o gözlükle dünyayı anlamaya, dünyayı tanımaya başlarsınız. Vallahi hastalık üzere bir hayat yaşar ve gerçekten de hastalık üzere de bir hayatın sonunda Allah'ın da işte çok farklı bir biçimde gazaplanacağı bir akıbetle bu hayatı noktalamış olursunuz. Allah bizleri muhafaza etsin. Şimdi bir insan böyle bir hastalığa yakalanırsa ne olacağına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarca beyanıyla bizim dikkatlerimizi çekiyor. Ama ben iki şeye dikkat çekeceğim. Ne diyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Eğer bir insan ırkçılık hastalığına düşerse cahiliye ölümü üzere ölür. Ödümüzü koparması gereken bir şeyi söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Efendimizin beyanlarından eğer bir insan ırkçılık hastalığına düşerse ümmeti Muhammed'den olma ayrıcalığını kaçırır. Şimdi bu ikisi için birer örnek vereceğim. Cündüb bin Abdullah sahabeden radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim asabiyetin, ırkçılığın savunuculuğunu yaparak veya asabiyetçiliğe, ırkçılığa destek vererek yoldan çıkmış bir topluluğun bayrağı altında ölürse ya da öldürülürse onun ölümü cahiliye ehlinin ölümü gibidir. Dehşet bir şey yani, Müslim'de geçen bir rivayet ki inşallah anlarız ve böyle bir hastalığa bugün işte farklı bir biçimde telkinlerin altında kalarak böyle bir hastalığa düşen özellikle gençlerimiz kendilerini bu noktada biraz daha toparlarlar. Şimdi ümmet-i Muhammed'den olma ayrıcalığına mesele geldiğinde Cübeyr bin Mutim'in naklettiği bir hadisi ki Ebu Davud'da geçen bir hadis, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın üç cümle kullanıyor. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir. Üç şeyi söyledi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve bizden değildir dedi. Bizden değildir demek ne demek? Falanca partiden demek değil, işte falanca aileden çıktı demek değil, işte filancadan ayrıldı demek değil. Ya bizden değil demek ne demek? Ümmet-i Muhammed'den değildir demek. Ümmet-i Muhammed'den olma ayrıcalığını kaçırmak demek. Dolayısıyla ne olur meseleyi iyice bir anlamış olalım. Dolayısıyla bütün bunların hepsi gösteriyor ki ırkçılık çok önemli bir ve çok tehlikeli bir hastalık. Bu hastalığa karşı çok dikkatli olmak durumundayız. Peki ne yapalım? Mesela bunu söyleyen iki cihan serveri ve yolumuzun rehberi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ırkçılıktan kurtulmanın yolunu da bize gösteriyor mu? Elbette ki gösteriyor. Enes bin Malik de o hadisi naklediyor ki hepinizin bildiği bir hadis. Efendimiz buyuruyor ki canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biri kendisi için sevip istediğini din kardeşi için de sevip istemedikçe tam iman etmiş olamaz. Kimse bu. Türksün Kürt için, Kürtsün Arap için, Türk için, Çerkessin, Lazsın ya da Suriyeli bir Arapsın işte ya da farklı bir yerden gelmişsin, Afrikalısın, şusun, busun hiç fark etmiyor. İman eden, sizden olan din kardeşiniz. Sen kendin için ne istiyorsan onun için aynı şeyi iste. İşte bunu yapabilirsen Allah'ın izniyle o ırkçılık hastalığından kendini korursun ve cahiliye hastalığı olarak, şeytani bir hastalık olarak isimlendirilen bu tehlikeli hastalığa karşı daha farklı bir biçimde teyakkuz halinde olmuş olursun. Benim güzel kardeşlerim, vallahi dünyada inanılmaz bir ırkçılık rüzgarı esiyor ve bu rüzgardan bizim memleketimizde, bu güzel memlekette, yani böyle bağrını her millete açan, bağrını her mazlumu açan şu güzel memlekette inanılmaz derecede bu ırkçılık meselesinden ve bu ırkçılık hastalığından şu günlerde daha farklı bir biçimde etkileniyor. Onun için hepimiz tekrardan, yeniden, bir kez daha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde de dikkat çektiği, asla Arap'ın aceme, acemin araba üstünlüğünün olmadığını, insanlar bir tarağın dişleri gibi eşit olduğunu, üstünlük alabetinin sadece ve sadece takva olduğunu bilerek hareket etmek zorundayız. Eğer böyle yapmaz da meyledersek Allah korusun böyle bir hastalığa, o hastalık bizim hem dünyamızı hem ahiretimizi mahvedecek bir neticeye bizi vardırmış olur. Allah bizleri bu noktada muhafaza etsin. Tam burada İki dua etmek istiyorum. Birinci duam şu ki, diyorum ki Allah'ım, muhacir ile ensarı nasıl birbirine kardeş kıldınsa bizleri de böyle birbirine kardeş kıl. Yine dua ediyorum ki ikinci duam olarak, Allah'ım Evs ile Hazrec'in kalplerini nasıl birbirine ısındırdıysan bizlerin kalplerini de birbirlerine öyle ısındır. Ve bizi birbirimize düşman etmeye çalışan, kendi çıkarları için aslında, yoksa bu millet için de değil, kendi çıkarları için Türkçülüğü, Kürtçülüğü, Lazcılığı, Çerkezciliği, Arapçılığı, her neyse adı, bunu kullanan her türlü hastalıktan bizi ve gençlerimizi koru. Gerçek manada ümmet olmanın şuuruna ve bilincine en yakın zamanda bizleri ulaştır.

0: Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi. Merak Ettim Hocam sona erdi.
1: Şu an Vuslat FM frekansında olan tüm dinleyicilerimize selam olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 91 12. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina. İnnehu huves semi'ul basir.

0: Sesli Makale. Müslümanlar olarak yaşadığımız dünyada gelişen olaylara nasıl bakmamız ve nasıl yorumlamamız gerekiyor? Etrafımızda gelişen olayları doğru olduğuna inandığımız bir bakış açısıyla sizlere aktarıyor, ufkunuza ışık oluyoruz. Gündeme ilişkin seçtiğimiz makale ve yorumları kaçırmayın. Sesli Makale.
1: Abdülhalim Seçkin, Doğru Haber. Hastalık, bedenin imtihanı, ruhun tedavisi. İnsan çoğu zaman hastalığı yalnızca bir acı, bir mahrumiyet ve hayatın akışını bozan ağır bir yük olarak görür. Halbuki bazı hastalıklar vardır ki, zahirde elem gibi görünse de hakikatte kul için bir rahmet, bir uyanış ve manevi diriliş vesilesidir. Çünkü insan bu dünyaya sadece rahat yaşamak, keyif sürmek ve nefsinin arzularını tatmin etmek için gönderilmemiştir. Dünya bir imtihan yurdudur. Ömür ise tükenmekte olan büyük bir sermayedir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ifade ettiği gibi hastalık bazen dert değil, bir nevi dermandır. Çünkü sağlık ve afiyet çoğu zaman gaflet verir. İnsan sıhhat içinde kendisini güçlü zanneder, ölümü uzak görür, kabri unutabilir ve dünyanın geçici lezzetlerine aldanabilir. Günler hızla geçer, ömür fark edilmeden tükenir. Hastalık ise insanı birden durdurur. Ona aczini, zayıflığını ve faniliğini hatırlatır. Kalbine şöyle seslenir: "Sen başıboş değilsin, bu dünyada ebedi kalmayacaksın. Seni yaratan Rabbini unutma." İşte bu yönüyle hastalık insanı gafletten uyandıran sadık bir nasihatçı gibidir. Nice insan vardır ki sağlıklıyken secdeye yanaşmamış, fakat hastalık yatağında gözyaşlarıyla Rabbine yönelmiştir. Nice insan vardır ki dünyaya aşırı bağlanmışken bir musibetle birlikte ahireti düşünmeye başlamıştır. Peygamber Efendimiz, müminin başına gelen her sıkıntının günahlarına kefaret olacağını haber vermiştir. Sabırla geçirilen hastalık anları bazen uzun ibadetlerden daha kıymetli hale gelir. Çünkü hastalıkta kul aczini hisseder, kendisini Allah'a daha yakın bulur. Gösterişten uzak, samimi ve derin bir kulluk ortaya çıkar. İnsan hiçbir dünyevi gücün kendisini tam anlamıyla koruyamayacağını anlar. Şifanın da kuvvetin de yalnızca Allah'tan geldiğini idrak eder. Hastalık sadece bedenin değil ruhun da tedavisidir. Çünkü insanın asıl yarası çoğu zaman bedeninde değil kalbindedir. Kibir, haset, dünya hırsı, öfke, makam sevgisi, mal tutkusu ve bitmeyen dünyevi arzular insanın ruhunu yıpratan büyük hastalıklardır. Modern insan bedenini korumak için büyük çaba sarf etmekte, fakat ruhunu ihmal etmektedir. Halbuki ruhun gıdası iman, ibadet, dua, secde, zikir ve Kur'an'dır. Kalp Allah'ı anmakla huzur bulur. İnsan geçmişin üzüntüsü ve geleceğin korkusuyla çoğu zaman huzurunu kaybeder. Hayvanlardan farklı olarak akıl nimetine sahip olduğu için hem geçmişe üzülür hem geleceği düşünerek endişelenir. Bu sebeple dünya hayatı zahiren süslü görünse de hakikatte imtihanlarla doludur. Dünya nimetleri bazen zehir karıştırılmış bala benzer. İnsan tatlı zannederek yönelir, fakat sonunda büyük pişmanlık yaşayabilir. Asr suresinde bildirildiği gibi insan gerçekten hüsrandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler bu büyük kayıptan kurtulurlar. Demek ki kurtuluş sadece inanmakla değil, iman üzere yaşamakla, ibadete devam etmekle, günahlardan sakınmakla ve musibetler karşısında sabır göstermekle mümkündür. Mümin bilir ki hiçbir musibet sebepsiz değildir. Allah Teala kulunu ihmal etmez. Bazen nimetle, bazen darlıkla, bazen sağlıkla, bazen de hastalıkla terbiye eder. Önemli olan kulun her halükarda Rabbine yönelmesi ve ondan kopmamasıdır. Çünkü gerçek şifa yalnız bedenin iyileşmesi değil, kalbin huzur bulmasıdır. Mevlam bizlere hem beden sıhhati hem de ruh selameti nasip eylesin. Hastalıklarımızı günahlarımıza kefaret, gafletimize uyanış ve ahiretimiz için bir kazanç vesilesi kılsın. Amin.
2: Abdülhalim Velioğlu, Doğru Haber. Sanma ki hayatın matematiğini rakamlarda, kalabalıkların gürültüsünde ve alkışların şiddetinde arayan bir nesil haline geldik. Niceliği niteliğin, görünüyor olmayı ise olmuş olmanın önüne koyduk. Oysa hakikat çoğu zaman o kalabalıkların uzağında, sessiz bir köşede bekler.
1: Sanma ki düğününün kalabalık olması, davetlilerin binleri bulması seni Allah'ın sevgili bir kulu yapar. Eğer ölçün buysa tarih kitaplarına bir bak. İnsanlığın kanını emen zalim diktatörlerin, halkını açlığa mahkum eden tiranların, Firavun ve Nemrutların düğünlerinde yüz binlerce insan meydanlara döküldü. Belki o gün gazeteler yoktu, lakin manşetler sokaklarda atıldı. Halk günlerce bu düğünlerin görkemini konuştu. Sanma ki cenazenin kalabalık olması, tabutunun omuzlar üzerinde bir deniz gibi taşınması senin iyi bir gidişle gittiğinin kesin kanıtıdır. Hatırla, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz'e hakaret etmeyi sanat sanan Charlie Hebdo karikatüristlerinin cenazesinde dünya liderleri saf tuttu. Milyonlar yürüdü, ekranlar günlerce o korteji gösterdi. Kalabalıklar her zaman hakikati tasdik etmez. Bazen sadece bir ideolojiyi, bir inadı veya bir siyasi şovu temsil eder. Modern dünya bize ne kadar çok kişi tarafından onaylanırsan o kadar değerlisin yalanını söylüyor. Sosyal medyadaki beğeni sayılarından cenazemizdeki kalabalık tahminlerine kadar her şeyi birer başarı kriteri haline getirdik. Oysa gerçek değer kimse görmediğinde kim olduğundur. Alkışlar kesildiğinde elinde kalan vicdanındır. Hayatını başkalarının gözündeki yansımana göre inşa etme. İnsanların seni nasıl bildiği, senin aslında kim olduğun gerçeğini değiştirmez. Ve unutma, yüzlerce yıllık bir davetin ardından Hazreti Nuh'a inanan birkaç insandı. Bütün bir halk Nemrud'un arkasında saf tutmuşken Hazreti İbrahim tek başına bir ümmetti. Hazreti İsa çarmıha götürülürken ona bakıp gözyaşı döken 12 havarisiydi. İslam ümmetinin büyük bir kısmı Yezid'e biat etmişken Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in yanında sadece akrabaları vardı. Sanma ki bu dünya bir vitrindir. Burası bir imtihan meydanıdır. Ve bu meydanda bazen tek başına yürümek, yanlış bir kalabalığın önünde yürümekten çok daha azizdir. Peki kalabalık bir insanı haklı yapmaya yeter mi? Bugün insanlar Allah'ın ne dediğine değil, insanların kaç kişi olduğuna bakıyor. Çok kişi yapıyorsa doğrudur zannediyor. Hayır, mesele kalabalık değil, mesele istikamet. Çünkü insanı mahveden şeylerden biri de şudur: toplumun alkışını Allah'ın rızasıyla karıştırmak. Bir gün gelir, seni omuzlarda taşıyanlar unutulur. Sosyal medyada milyonların konuştuğu isimler birkaç ay sonra hatırlanmaz bile. Ama Allah katında değerin varsa, dünyada hiç tanınmasan bile gök ehli seni bilir. Belki cenazende 3 kişi olacak. Belki düğününde gösterişli salonlar olmayacak. Belki adını gazeteler yazmayacak. Ama Allah seni seviyorsa, bütün dünya toplansa ne eksik? Allah seni sevmiyorsa, bütün dünya alkışlasa ne fayda? İnsan ömrünün en büyük aldanışı budur. Kalabalıkları başarı sanmak. Oysa mahşer günü herkes tek başına dirilecek. Ne alkış gelecek yanında, ne takipçi sayısı, ne davetliler, ne protokoller. Sadece amel, sadece niyet.
0: Sesli makale. Sesli makale. Sesli makale. Vuslat FM hep yanınızda olacak. FM 101.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537-203-3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres

0: Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş Yapı.
1: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu. Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
4: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Şu an Vuslat FM frekansında olan
7: radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı başlıyor.
1: Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 22 Mayıs. Günün ayeti. Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de, hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz. Ve siz bize döndürüleceksiniz. Enbiya Suresi 35. Günün hadisi. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Kaynak: Buhari, Müslim. Günün sözü. Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu an hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu yedi yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: "Eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer peygamber ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdi." Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, yardımlaşma ve dayanışmanın önemi. Sosyal ve iktisadi yönden hangi seviyede olurlarsa olsunlar, sağlam ve dayanışma içinde bir toplum kurabilmek için insanların karşılıklı yardımlaşma ve ilişki içerisinde olmaları gerekir. Aksi halde ekonomik refahlarına rağmen toplumlar mutmain olamayacaklar. İhtiras, haset ve bunların sonucu olarak fesat ve anarşiden kendilerini kurtaramayacaklardır. Bu yüzden Kur'an'da iyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın, Nisa suresi 2. ayetinde buyurulmuştur. İyilik ve takva üzere yardımlaşmak çok yönlüdür. Alim ilmiyle, zengin malıyla, güçlü gücüyle yardım edecek ve insanlar tek bir el gibi olacaklar. Peygamberimizin hadisi de bunu ifade eder. İnananlar karşılıklı merhamet, sevgi ve birbirlerine bağlılıklarında tek bir vücut gibidirler. Onun bir uzvu rahatsızlanınca diğer uzuvlar da ateşli ve uykusuz bir halde onun imdadına koşarlar. Peygamberimiz yine şöyle buyurmuştur: "Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et." Dediler ki: "Mazlumu anladık ama zalime nasıl yardım edelim?" Efendimiz şöyle cevap verdi: "Elinden tutup zulmüne engel olacaksınız." Günün duası. Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla. Sebatımızı artır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.

Vuslatın nehir oldu, ben çağladım. Seni andım, seni yaşadım ya Resulallah. Firakın gece oldu, ben karardım. Visalin yaprak oldu, ben ise sarardım. Seni andım, seni yaşadım ya Resulallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş Yapı.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
7: Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey Nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbim.

0: Burası Hakk'ın Sesi. Vuslat FM.
1: Ben böyle olmamalıydım. İsmini duyunca boynum düşmeliydi omzuma. İçime bir ateş düşmeliydi. Ayaklarımın feri kesilmeliydi. Kendimden geçmeliydim sonra. Adını sayıklamalıydım adımı unuttuğumda. Ama bunu kimse duymamalıydı. Seni mahşere kadar saklamalıydım. Ben böyle olmamalıydım. Nisan akşamlarını ıslatırken yağmur, bahar şarkılarını söylerken karanlığa, çalan her kapıya sensin diye koşmalıydım. Gece yıldızlarını serpince göğe, seni görmek için uyumalıydım. Ayak sesleri gelmeliydi uzaktan. Ben hep sana yormalıydım. Şarkılar kime söylenirse söylensin, sana diye dinlemeliydim. Türküler dolmalıydı odama. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım deyince bir ses, selvi boylu yar sen olmalıydın. Kömür gözlüm ateşine düşeli senin için söylenmiş söz olmalıydı. Ama bunu kimse bilmemeliydi. Seni mahşere kadar saklamalıydım. Böyle olmamalıydım. Kelimeler Taif'i taşıyınca kulaklarıma, daha yüzüme çarpmadan Taif rüzgarı, taşların izi çıkmalıydı yüzümde. Uhud anılırken dişlerime sızı düşmeliydi. Haremde bir ikindi vakti, kem gözler çevrilince sana ve vefasız eller uzanınca yakana, içim daralmalı, nefesim kesilmeliydi. Sen ötelere hazırlanırken, öteler senin için süslenirken, son kez baktığın pencerede hayal edip seni, perdenin son kez kapanması gibi kapanmalıydı gözlerim. Sonra içime doğru gerilip, seni bize lütfedenin ismini haykırıp, Allah deyip düşmeliydim yere. Ama bunu kimse bilmemeliydi. Seni mahşere kadar saklamalıydı. Ve mahşer günü, uzaktan seni seyretsem, sana yakın olmak için can atsam, beni engelleseler, sen kim, yakınlık kim deseler, ben ağlamaktan konuşamasam, gözlerini çevirsen bana, benim cennetim bana bakan gözlerindir ve tebessüm etsen, ama bunu kimse görmese, seni ebede kadar saklasam.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: İhtar kapı ve kapak sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061. Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu an Vuslat FM frekansını dinliyorsunuz. 101.1. Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat FM.

Geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 2921 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
5: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
6: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
7: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Roman Kuşağı başlıyor.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman Kuşağı'nda yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 17. Bölüm.
2: Meşeli köyünde Taziye'nin o mahzun havası vardı. Sonradan yaşadıkları da onlara acı bir tecrübe kazandırmıştı. Muhtarın cesedini gözyaşı içinde bulduktan sonra ilçeye götürmüşlerdi. Güya olaya savcılık el koymuştu. Otopsi yapıldı, muhtarın iki ayağındaki mor ve simsiyah darbeler görmezden gelinerek kalp krizinden öldüğüne dair rapor veriliyordu. Zulmün her kurumdan mazlum halkın önüne çıkması onların yüzlerindeki keder çizgilerini arttırıyor, yüreklerinde derin yaralar açıyordu. Hangi kapıya yöneldilerse o kapı bir bir yüzlerine kapanıyordu. Devlet dedikleri şey onlara ne kadar yabancıydı. Devlet dediklerinde karşılarında asker, polis, cop görüyorlardı. Suçları neydi? Bu toprakta yaşamaları onların tercihi değildi. Neden itiliyorlardı? Haksızlıklar, hukuksuzluklar bu şekilde devam etmemeliydi. Yozlaşanlara bir ders verilmeliydi. İbrahim Hoca kararlıydı. Seslerini duyurmanın, haklarını aramanın bir yolu olmalıydı. Seçim zamanlarında halka koşan, milletin oyunu alıp millete sırt dönen milletvekillerine bir şekilde ulaşma çabasındaydı. Bunun için dilekçe hazırlamış, köylülerin şahit olabileceklerinin imzasını almıştı. Kararlıydı, işin peşini bırakmayacaktı. Madem ki kendi kanunlarına göre suç işliyorlardı, o kanunlara göre de yargılanmaları gerekiyordu. Kendi kanunları onlara da dokunabilmeliydi. Halime Ana günlerdir karalar bağlamıştı. Bağrı yanıyordu. Kardeşinin fedakarlığı onu ağlatıyor, salonun cürmünden dolayı öldürülmesi onu üzüyordu, kahrediyordu. Akrabalarının gözünde kendisini suçlu hissediyordu. Hele kardeşinin ailesine bakacak bir yüz bulamıyordu kendisinde. Onların gözüne baksa beddua alacakmış gibi korkuyordu. Kardeşinin cesedi üzerinde içi sökülürcesine ağlamıştı. Ağıtlar yakmıştı. Yanık sözleri iradesizce ağzından çıkıyor, uzayıp gidiyordu. İbrahim Hoca onun yanlış sözlerine karşı iyi bir teşhis koymuştu. Taziye'nin seyrekleştiği bir anda eşi Fatma ile beraber Halime Ana'ya uğradı. Bahçede oturuyordu. Başkaları da vardı. Kafasında planladığı konuşmayı gelişi güzel anlaşılır bir dille yaptı. Halime Ana, başına bu musibetlerin gelmesi senin bunları hak ettiğin anlamına gelmiyor. Kendini suçlama ve Allah katında günahkar olduğunu düşünme. Musibetler en hayırlı ve en değerli insanların başına gelmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hep eziyet çekmedi mi? Onun arkadaşları hep işkence görmedi mi? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki, en fazla musibete uğrayanlar biz peygamberleriz. Hepiniz biliyorsunuz, Hazreti İbrahim ateşe atıldı, Hazreti Zekeriya biçildi, Hazreti Yahya'nın başı kesildi. Anlıyoruz ki her insanın musibeti kendi imanına göredir. İmanı büyük olanlara büyük musibet gelir. Allah'ın sevdiği kullarıdır ki Allah'a dayanarak daha da çok dua ediyorlar. Ona yalvarıyorlar ve ona çok samimi şekilde ibadet ediyorlar. Demek ki bela ve musibet yalnız kötülere değil belki daha çok iyilerin başına geliyor. Şöyle bir hikaye vardır. Bu hikaye bir kadının hikayesi olduğu için özellikle söylüyorum. Dininde, ibadetinde Allah dostu bir kadın vardı. Allah'ın yanında çok yüksek bir makamı bulunuyordu. Cenab-ı Allah onun kalbinin temizliğini ve yüceliğini bildiği için makamını daha çok yükseltmek istedi. Bu sebeple başına bela ve musibet getirerek onu imtihan etti. Bir gün kadının kocası hacca gitti. Karısının işlerini görmesi için kardeşini tembih etti. Ama gel gör ki kocasının kardeşi ona musallat oldu çünkü kadın o kadar çok güzeldi ki kim yüzünü görseydi deli divane oluyordu. Ama kadın güzelliğini hep saklardı. O insanların değil Allah'ın rızasını istiyordu. Bu nedenle kaynını şiddetle reddetti. Kaynı ona tuzak kurdu, 4 şahit tutup kadının zina ettiğini söyledi. Böylece kadını taşlayıp gittiler. İlahi takdir, kadın ölmedi. Yolda geçen bir tüccar onu yaralı halde buldu. Konağına götürüp iyileştirdi. İyileştiğinde güzelliği ortaya çıktı. Bu sefer konağın bir kölesi ona musallat oldu. Kadın onu da reddetti. O köle efendisinin çocuğunu öldürüp suçu kadının üzerine attı. Kadını iyice dövdü. Ama ev sahibi işin içinde başka bir şey olduğunu anladı. Kadına biraz para verip onu gönderdi. Kadın o parayla suçsuz ölüme giden birini kurtardı. Bu sefer o adam kadının peşine takıldı. Kadın onu reddetti ama o adam kalkıp kadını kölesi diye zengin bir tüccara sattı. Zavallı kadın artık bir tüccarın cariyesi olmuştu. Gemiye binip başka şehre gideceklerdi. Bu sefer gemide tüccar kadına musallat oldu. Kadın evli olduğunu, Müslüman olduğunu, Allah'tan korkan birisi olduğunu söylese de kimse onu dinlemedi. Güzelliğini gören o fitneye düşüyordu. Gemidekiler kötü niyetlerinde toplu karar aldıklarında kadın ellerini açıp Allah'tan yardım diledi. Denizin içinden bir ateş çıkıp hepsini yuttu. Kadın gemideki mallarla bir şehre gitti. Bu kez erkek elbisesi giydi. O malları şehrin sultanına satıp kendisine ibadet edebileceği bir mabedin yapılmasını istedi. O da yapılan ibadethanede Allah'a ibadet etti. Duaları kabul olduğu için sakat, kör, sağır kim varsa ona koşuyordu. Yaptığı dualarda hemen kabul oluyordu çünkü o geçtiği bütün imtihanları kazanmıştı. Dininden ayrılmamıştı. Kocası hacdan döndü. Kardeşinin sakat olduğunu gördü. Hanımını sordu. Onun zinadan dolayı taşlanıp öldürüldüğünü söylediler. O da inandı. Kardeşini sakat görünce üzüldü. Onu iyileştirmek istedi fakat falan şehirde bir mabette kalan Allah'ın evliya bir kulunun dualarının kabul olduğunu duymuştu. Kardeşini alıp yola çıktı. Kadına iftira eden köle ve kadını tüccara satan adam da kör ve sakat olmuşlardı. Yolda onlarla karşılaşıp beraber mabede gittiler. Kadın o adamların suçlarını itiraf etmesi durumunda iyileşeceklerini söyledi. Adamlar suçlarını itiraf ettiler. O zaman kadın ortaya çıkıp durumu kocasına anlattı. Yeniden mutlu bir aile oldular. Ancak bu sefer kadının hem Allah'ın katında hem de insanların katında makamı yükselmişti. Kadının önce belki sadece kendisine faydası vardı. Sonra Allah'ın takdiriyle insanlara çok faydası oldu. Biz Allah'ın hikmetini bilemeyiz. O nedenle biz başımıza ne gelirse gelsin Allah'ın razı olduğu şekilde hareket edeceğiz. Ona dayanıp ona yalvaracağız. Çünkü Allah-u Teala çektiğimiz sıkıntıları karşılıksız bırakmaz. Bir hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kıyamet günü namaz kılanlar mükafatını alıp gider. Oruç tutanlar mükafatını alıp gider. Herkes yaptığının karşılığını alıp gider. Sonra dünyada bela ve musibetleri uğrayıp sabreden müminler gelir. Onlarınsa yağmur gibi sayılamayacak kadar mükafat üzerlerine yağar. Bela ve musibetlere uğrayanların sevabı daha büyüktür. Bu olayda hiç kimse suçlu değildir. Birbirimizi suçlamadan, kendimizi de suçlamadan Allah'ın takdiridir deyip yine Allah'ın istediği gibi hareket edeceğiz. İslam'ı yaşamaya çalışacağız, ibadetimizi yapacağız. İbrahim Hoca sözlerini bitirdiğinde Halime Ana'ya bakışları gitti. Halime Ana başını eğmişti. Sessizce düşen gözyaşlarını silmek için kalkıp içeri girdi. Konuşulanlardan herkes bir ders çıkarmıştı. Muhammed dirsekleri dizlerinde elleri başında annesinin başına gelenleri düşünüyordu. Çok sevdiği dayısının aralarından ayrılmasına alışamamıştı. Abisine daha çok kızmıştı. İbrahim Hoca'nın anlattığı hikayeyi dikkatle dinledi. Annesinin çöktüğünün farkındaydı. Köye geldiğinden beri konuşmuyordu. Üzüntüsü, acısı onu yeise düşürmemeliydi. Teselliye ihtiyacı vardı. Böyle acılı, zor günlerde Ebu Zer Hoca'nın, İbrahim Hoca'nın ve arkadaşlarının yanında olmasını Allah'ın bir yardımı olarak görüyordu. Daha derin düşününce Allah'ın merhametini apaçık gördü. Babası öldürülmüştü. Bir abisi askerdeydi. Bir abisinin sonu meçhuldü. Dağlardaydı. Tablonun görünenin yüzü buydu. Ama diğer taraftan Allah ona daha bilinçli birilerini göndermişti. Ebu Zer Hoca, İbrahim Hoca, Orhan Hoca. Bu sayede doğru düşünmeyi, doğru adım atmayı, her musibette Allah'a dayanmayı, onun rızası doğrultusunda hareket etmeyi öğreniyordu. Ebu Zer Hoca, taziyenin ilk gününde onunla beraber gelmişti. Öfke ateşinin, ümitsizliğin, acının en dorukta olduğu günde musibetlerin hikmetini, her şeyi nasıl karşılamaları gerektiğini Allah'ı, Kur'an'ı, peygamberin sünnetini hatırlatarak ferahlatıcı, gönülleri aydınlatıcı bir konuşma yapmıştı. İnsanlar hesap görücü olan Allah'ı hatırladıkça rahatlayıp daha olgun davranıyorlardı. Muhammed, gel seninle biraz konuşalım. Aniden düşüncelerinden sıyrıldı. Yanı başında İbrahim Hoca duruyordu. Mahcup bir şekilde oturuşunu düzeltti. İbrahim Hoca onun çok derinlere daldığını görmüştü. Geldiğinden bu yana konuşmaması dikkatini çekmişti. Onu biraz açmayı düşünüyordu. Orhan Hoca'ya uğrayalım, teklifinde bulundu İbrahim Hoca. Muhammed dağınık halini düzeltir gibi kalktı. Yavaş yavaş dışarı çıkıp yürüdüler. Sonbahar etkisini tamamen göstermeye başlamıştı. Yapraklar sararıp soluyordu. Orhan Hoca misafirlerine bir çay koydu. Aralarında yavaş yavaş bir sohbet havası başladı. İbrahim Hoca ayrıldı. Orhan Hoca ile baş başa konuşmaya başladılar. Muhammed hala canı sıkkın halde konuşuyordu. Okulun nasıl gidiyor? Bir problem var mı? Yok hocam. Olur mu canım? Ters giden bir şeyler vardır. Ebu Zer Hoca söyledi. Bir müdür yardımcısı seni rahatsız edip duruyormuş. Muhammed utangaç bir şekilde kirpiklerini oynattı. Çay bardağını avucun içine tuttu. O hocayı unuttum bile. Yüzbaşı ile beraber hareket ediyor. Beni kendi emellerine alet etmek istiyorlar. Ona iyi cevap vermişsin. O anlar dedik durmak, teklifini elinin tersiyle itmek her yiğidin harcı değil. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı becermek gerekiyor. Yüzbaşı gibileri paraya, makama kul köle oldukları için insanları da o yöntemle elde edeceklerini düşünüyorlar. Karşılarında senin gibi asil ruhlu kişileri görünce şaşırıyorlar. İntikam peşine düşecekler. Baskı ve haksızlıklar görebilirsin. Hazırlıklı olmalısın. Peki şu örgüt elemanları seni rahatsız ediyor mu? Onlar mı? Okula gittiğimden beri beni yanlarına çekmek için her taktiği denediler. Çektiğim acıları bana hatırlatıp onlardan yana tavır koymamı beklediler, bekliyorlar. Bizim sınıfta Kamil diye bir genç var. Organize eden o görünüyor. Arkasında onu yönlendirenler var. İşte öyle çocuksu hareketlerle özgürlükçülük oynuyorlar. Tabii ara sıra gururuna dokunup seni kınamaya çalışıyorlar. Erkekliğine dokunuyorlar değil mi? Dedi Orhan Hoca. Yıllardır aynı taktikleri deniyorlar. Kamil'i küçümseme. Yönlendirilen bir robot daha tehlikelidir. Onun direktif aldığı kişileri çözmeye çalış. Onların tavır değişikliklerini iyice gözlemle. Senin üzerinde daha çok taktik deneyeceklerdir. Aktif bir kızı görevlendirip seninle ilgilenmeye çalışırlar. Erkeğin en zayıf tarafı budur. Duygusal yanından yararlanıp onu elde etmeye çalışırlar. Kız sana yaklaşmayı başarırsa duygularını tahrik edecek, erkekliğine dokunduracaktır. Dikkatli olmalısın. Bu örgütün bir ahlak anlayışı yoktur. Bayanları dağa çıkartan bir anlayışta din, namus, ahlak denen bir değerin yeri olmaz. Ama sen duygularını yenilmeyecek kadar iradelisin, bilinçlisin. Unutma, her aşamadan sonra bir başka taktik karşına çıkacak. Tehdit etme, vazgeçirme, dövme ya da şikayet etme. Bütün bu yöntemleri onlara eyleme geçmeden fark edip önlem almalısın. İki taraf da sana yüklenecek. Ne yüzbaşı senden vazgeçecek ne de örgüt elemanları. Kendini sağlam tutmalısın. Bunun farkındayım. Tavsiyelerinizi aklımda tutmaya çalışacağım. Yanımda sizin gibi büyüklerim olduğu müddetçe inşallah yanılmam. Sen yardımını Allah'tan dile. Biz faniyiz. Ölürüz gideriz. Allah korusun yanlışlıklara düşer yolumuzu kaybedebiliriz. Ama Allah'a dayandığın müddetçe sapmazsın. O an dayan. Onun emirlerini dinle. O seni doğru yol üzerinde tutacaktır. Anladım dedi Muhammed. Yine düşüncelere daldı. Ne kendisi rahattı ne de ailesi. Annesi ve kız kardeşi Zehra köyde yalnızdılar. Yüzbaşı ve Hayri Ağa'nın çocukları onların başına daha neler getirecekler onu bilmiyordu. Hazan mevsimi ona hüzün veriyordu. İlkbaharı da hüzünlü geçmişti. Sorun mevsimlerde değildi. Soğuğun habercisi rüzgarlar esiyordu. Kavaklar sararan yapraklarını döküyordu. Daha savaş bitmemişti. Meşeli köyü daha neler görecekti. Muhammed onu düşünüyordu.
0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı. 17.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adım.

0: Naif Mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
1: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu. Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru. Aydınlığa doğru.

21. Bölüm. Harise, hanımıyla oğlunun gitmesinden bir hafta kadar sonra aldığı haberle çılgına dönmüştü. Çünkü Tay kabilesine baskın yapılmış, kimi öldürülmüş, kimi esir edilmişti. Ölenler arasında hanımı, kaçırılanlar arasında da sevgili oğlu Zeyd vardı. Yüreğinin köz gibi yandığını zannetti Harise. Hemen harekete geçti. Dört bir yana haber saldı. Bir haber bulabilirim ümidiyle sağa sola başvurdu. Ama bütün çabaları boşa gidiyor, bir haber alamıyordu. Geceleri gözüne uyku girmiyor. Gündüz kalbi rahat bulunmuyordu. Onlardan başka derdi, düşüncesi kalmamıştı. Bazen bir köşeye çekiliyor, yanık türküler söyleyerek gözyaşları döküyordu. Ölen hanımını unutur gibi olmuştu. Ancak Zeyd için yanan ateşi söndürmeye çare bulamadı. Tarlaya gitti, çalışamadı. Kabile arasında yüzünün güldüğünü gören olmadı. Ara sıra derdinden çektiği acı bir ahla inledi. Bir ah çektikçe içindeki alev yükseliyor, ikinci, üçüncü ahlar onu takip ediyordu. Neredeyse artık gözyaşlı Harise denir olmuştu ona. Bir gün onu şu beyitleri söylerken dinlediler. Zeyd'e ağlayıp dururum ve ne olduğunu bilmiyorum. Acaba sağ mıdır? Yoksa eceli geldi mi ki? Vallahi hiç bilmiyorum. Onu sorup duruyorum. Zeyd, sana düz yerler mi? Yoksa dağlar mı kıydı? Ah, ne olurdu bir gün senin tekrar döneceğini bir bilseydim. Doğan güneş bana seni hatırlatır. Akşam olurken hatırımda yine sen varsın. Esen rüzgarlar senin hatıranı getiriyor Zeyd.

Ben saydım tam 360 tane. Bu kadar çok değil mi? Vallahi orasını bilemem. Ben sadece birer birer saydım. Putların sayısı hakkında konuşuyorlardı. Gerçekten de irili ufaklı kalabalık ve dağınık bir sürüyü andırıyorlardı. Gelişi güzel Kabe'nin çevresine sıralanmışlardı. Zeyd'i asıl şaşırtan, hac için gelen pek çok insanın kadın ve erkeğiyle çırılçıplak tavaf etmesiydi. Kadınların da erkeklerin de üzerlerinde hiçbir örtü yoktu. İçlerinden bazısı elbisesiyle dolaşıyordu Kabe'yi. Merakını gidermek için sordu, şu cevabı aldı. Bunlar buraya günahlarının dökülmesi arzusuyla geliyorlar. Allah'a karşı günah işlerken üzerlerinde bulunan elbiselerle onun beytini tavaf etmeyi doğru bulmadıklarından çıplak tavaf ediyorlar. Hem bu elbiselerin içinde sana karşı suç işledik hem de aynı kıyafetle senin beytine geldik demiş olmayı doğru bulmuyorlardı. Bunlar ya Kureyş ya Kinane, Huza kabilelerinden birinin elbisesini bulup giyerler ve onunla tavaf ederler yahut çıplak tavaf etme mecburiyetindedirler. Bu sayılan kabilelerden olanlarsa elbiselerini çıkarmadan tavaf edebilirler. Aslında bu ve benzeri sapıkça hareketler Kureyşliler tarafından ortaya çıkartılmıştı. İhramdayken sütü katık, yoğurt ve yağ yapmayı, kestikleri hayvanın iç yağını alıp kullanmayı, kıldan örülmüş çadırda gölgelenmeyi yasaklamışlar, yine hac mevsimini haram saymışlar. Kureyş, Kinane, Huza kabilelerinden başka kabilelerin kendi elbiseleriyle Kabe'yi tavaf etmelerine müsaade etmemişler. ''Ya bizim elbisemizi giyerek ya da çırılçıplak tavaf edeceksiniz.'' demişlerdi. Bu arada kadınların utana sıkıla dolaştıkları da gözden kaçmıyordu. Hatta bir kadın elleriyle edep yerini kapatmaya çalışıyor ve bu arada şu manadaki bir beyti söyleyerek dolaşıyordu. ''Bugün vücudumun bir kısmı, hatta tamamı açıkta, görünmekte. Ama ben açık yerlerime bakanlara hakkımı helal etmiyorum.''

hac mevsimi boyunca her taraftan gelen, pek çok çeşitten tanımadığı insanlar arasında gezip dolaştı. Bu arada yol kenarında oturup konuşan birkaç kişiyle karşılaştığı zaman, Zeyd gözlerini sildi tekrar baktı. Bunlar Kelp kabilesindendiler. İçlerinden biri onu görür görmez, ''İşte Haris'in oğlu Zeyd!'' diye bağırdı. Adamlar sevinmişlerdi. Yanlarına oturdu. ''Hoş geldiniz.'' ''Hoş bulduk ya Zeyd. Nasılsın?'' ''Çok iyiyim.'' ''Ne yapıyorsun burada?'' Zeyd, Kelp kabilesinden ayrıldığı günden beri başına gelenleri anlattı. Şu anda da hayatından pek memnun olduğunu söyledi. Adamlar ona babasının halini anlattılar. Kendisi için deli divane olduğunu, her tarafta aradığını, yanık şiirler söylediğini, pek çok gözyaşı döktüğünü söylediler. ''Babama selam söyleyin. Ben halimden memnunum. Hiçbir şikayetim yok. Burada Haşimoğullarından Muhammed bin Abdullah'ın yanındayım. O dünyanın en iyi insanıdır. Bana yaptığı iyilikleri ve onda gördüğüm faziletleri hiç unutamam.'' dedi. Adamlar, ''Bu söylediklerini babana ulaştırırız.'' dediler. Hatice artık ticaretini yürütecek, kervanlarını idare edecek bir adam aramadan kurtulmuştu. Her gün ayrı bir faziletini gördüğü kocasını, her gün ayrı ve artan bir sevgiyle seviyor. Ona olan hürmeti, bağlılığı günden güne artıyordu. Mesut bir yuva kurmuş, bir kadının düşünebileceği en büyük huzura kavuştuğunu kısa zamanda anlamıştı. Evlendiği günlerin üzerinden geçen birkaç ay, onun ileride bir çocuk annesi olacağını gösteriyordu. Nitekim evliliğin ilk senesi olduğu zaman bir oğlu oldu. Ona Kasım dediler. Arap adetine göre anne ve baba, doğan ilk oğullarının adıyla ilgili bir künye alırlardı. Bundan böyle Muhammed bin Abdullah'a Ebul Kasım, yani Kasım'ın babası, Hatice'ye de Ümmü Kasım denilecekti. Abdülmuttalip değerli torunu Muhammed el-Emin bir gün çocukluğunu hatırladı ve hudutsuz bir sevinç duydu. Çünkü karşısında duran hanım bir zamanlar kendisini emziren Halime es-Sadiye'ydi. Küçücük bir çocukken getirilip annesine teslim edeli beri hiç görüşme imkanı olmamıştı. ''Hoş geldin anneciğim.'' diye karşıladı. Sevgili anne de pek memnun olmuş. Yıllardır göremediği evladına kavuşmanın özlemini gidermeye çalışmıştı. Şimdi karşısında kervanla ticaret yapan, 30 yaşlarına merdiven dayamış yiğit bir insan vardı. Mekke halkının haklı olarak El-Emin lakabını verdiği büyük Muhammed, değerli annesini evine götürdü. İzzet ve ikram etti. Hayatı boyunca ona seve seve hizmet edebilirdi. Fakat anne yine beni sağ yurduna dönmek istiyordu. Döndü. Ama yanında 20 deveden meydana gelen bir hediyeyle. Çocukluğunda onun hürmetine evi bereket yuvası olmuştu. Şimdi yanına hatırı sayılır bir servet katılmıştı. Büyük Emin, değerli anneyi şanına yakışır ikramlarla yolcu ettiği için huzurluydu. Rivayete göre sevgili anne bir de Huneyn muharebesinden sonra gelecek ve alemlere rahmet olan oğlunun önünde Müslüman olacaktı. Bugün Medine'nin Baki mezarlığına giren ve sol ileriye doğru 300 metre kadar gidenler, yolun sonundaki toprak yığınının başında bir müddet durmalı. Şimdi burada metfun bulunan değerli annenin Resul-i Emin Efendimiz'e süt veren Halime es-Sadi olduğunu düşünerek ona bir Fatiha okumalıdır. Eğer bu kabir gerçekten ona aitse, Hazreti Halime'nin son günlerinde Medine'ye hicret ettiği ve aziz ruhunu orada teslim ettiği anlaşılır.

Sa'd bin Abdullah temiz ahlak sahibi bir tüccardı. Yetimlere karşı şefkat ve merhamet sahibi olduğu, misafirlerine ikramdan hoşlandığı, komşularıyla iyi geçindiği biliniyordu. Şam ve Yemen taraflarına seferler yapılıyor, yılın belli mevsimlerinde kurulan meşhur panayırlara katılıyordu. Sahip aynı panayırlara katılan ve Hatice namına ticaret yapan Muhammed bin Abdullah'ı pek beğeniyor. Onun alışverişteki dürüstlüğüne, insanlara karşı davranışlarındaki fazilete ve olgunluğa hayran kalıyordu. Gerek Mekke hayatı, gerekse seferdeki halleri her yönüyle gıpta edilmeye değer bir durum arz ediyordu. Halbuki şehirde tanıdığı insanlar arasındayken bir türlü, sefere çıkınca bir başka türlü olan nicelerini görmüştü sahip. Sonra alışverişte, elindeki malı satarken onu mükemmel diye tanınan ama alırken bir sürü kusur bulan, bu arada sözlerine destek olsun diye yeminler sıralayan kişiler pek çoktu. Bir başkası adına ticaret yapan ama bu ticareti döndüğü zaman başka türlü gösteren, başka türlü anlatanlar vardı. Panayır'da elde edilen kâr başkaydı, dönünce sermaye sahibine gösterilen daha başka. Ticaretin birçok inceliklerini yine ticaret sahasında öğrenen, bu arada akla hayale sığmayan birçok hileleri de gözleriyle gören sahip, bu türlü ahlaksızca davranışlara gönlünü razı edemiyor. Dürüst bir tüccar olmayı, temiz bir kazançla karın doyurmayı her şeyden üstün tutuyordu. Bir gün takdir ettiği Muhammed bin Abdullah'a ortak iş yapmayı teklif etti. Teklif edilen uzun ve devamlı bir ortaklık değildi. Pazarlarda beraber, ortaklaşa alıp satmak, hemen pazardan kalkınca yahut aldıklarını satınca kârı bölüşme manasında bir ortaklıktı bu. Karşılıklı anlaşma yapıldı. Bu ortaklıktan her ikisi de memnun kalmışlar, ticaretlerini yürüttükleri müddetçe bu memnuniyet devam etmişti. Bu arkadaşlığın ve ortaklığın tatlı hatıraları uzun zaman unutulmamış, yıllar sonra karşılaştıklarında aynı sıcaklığı hatırlamışlardı. Abdullah bin Ebu Hamsa, Ebul Kasım'dan bir miktar mal almıştı. Yanında ödemesi için yetecek para yoktu. Ancak dürüst bir kişiydi. Bu sebeple bir başka gün borcunu getirmesine izin verildi. Gün tayini yapıldı, daha sonra Abdullah... ''Beni şurada beklersin ya Ebul Kasım. Buluşacağımız yer burasıdır.'' dedi. Daha sonra ayrıldılar. Sözleşilen gün oldu. Fakat Abdullah bin Ebu Hamsa gelmemişti. Biraz sonra gelir diyerek oturdu, beklemeye başladı. Aradan saatler geçtiği halde gelen giden yoktu. Akşam oldu ama hala gelmedi. Gece orada yattı. Sabahleyin yine verilen sözün yerine gelmesi için başlayan can sıkıcı bekleyiş akşama kadar sürdü. Abdullah, borcunu vermek üzere sözleştiğini hatırlayıp koştu ve Muhammed bin Abdullah'ı orada bekler halde bulduğu zaman üçüncü günün akşamı oluyordu. ''Ey delikanlı, beni sıkıntıya soktun. Üç günden beri seni şurada bekledim durdum.'' dedi. Abdullah özür diledi. Fena bir maksadının bulunmadığını, unutmanın sebep olduğunu anlattı. Abdullah daha sonra bu hatırasını anlatırken, ''Ben olsam verdiğim bir söz yerine gelsin diye bu kadar beklemezdim. Beklediğim takdirde bu kadarcıkla bırakmazdım.'' demişti. Kelp kabilesinin haç yolcuları döndükleri zaman doğruca putların yanına vardılar. Ellerini onlara sürdüler. Ayrılırken de son defa onlara dokunmuş, öyle ayrılmışlardı. Araplarda adet böyleydi. Yolculuk müddetince kendilerine yardımcı olması, bereket vermesi ve tehlikelerden korunması için yapıyorlardı bunu. Daha sonra gözleri yaşlı Harise bulundu. ''Müjdeler olsun ey Harise, oğlunu bulduk.'' dediler. Harise hiç beklemediği anda duyduğu bu müjdeyle deliye döndü. Adamların boynuna sarıldı. ''Doğru mu söylüyorsunuz? Yemin edin, tanrılar adına yemin edin.'' dedi.
ağlayacağını yahut güleceğini bilemez haldeydi. Güç bela yatıştırıldı. Daha sonra kardeşini buldu. Bütün servetini bir heybeye doldurdu. Beraberce yola çıktılar. Yolculuk uzun sürdü. Her dakikası saat gibi uzun sürdü. Harise'nin sabrı taşıyor, bitip tükenmek bilmeyen yollara, acımasız güneşe yalvaran gözlerle bakıyor. Bir an önce Mekke vadilerine varabilmek için elindeki kırbacı devesini indiriyor. ''Daha hızlı, daha hızlı gitmelisin. Zeyd-i dünya gözüyle bir daha görmem lazım.'' diyordu. Yol boyunca yanık şiirler söyledi. Gözlerinden akan yaşları silme lüzumunu hissetmedi. En sonunda Mekke'ye ulaştılar. Muhammed bin Abdullah'ı arıyoruz. Bu soruyu Harise ilk rastladığı adama sormuştu. Daha birkaç kişiye sordular. Sorulanlar onları Haşimoğullarının bulunduğu tarafa gönderiyorlardı. Nihayet biri, ''Onu Mescid-i Haram'da, Beyt'in yanında bulursunuz.'' dedi. Beyt'in yanına gittiler. Sordular. Gösterildi. Harise gösterilen adama baktığında, aradığını bulduğunu, Zeyd'i %100 kurtaracağına emin olmuştu. Bu mübarek yüz, bu merhamet ve şefkat kaynağı göz, bu emniyet telkin eden duruş, Harise'ye bir bakışta çok şeyler anlatıvermişti. ''El Emin, sen misin ey nur yüzlü kişi?'' ''Evet benim. Yani Ebul Kasım, Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalip.'' ''Evet benim. Maksadınız nedir?'' Harise yutkundu. Daha sonra maksadını şu sözlerle anlatmaya başladı. ''Ey Abdullah'ın oğlu, ey Abdülmuttalib'in, ey Haşim'in oğlu, ey Kureyş kavminin efendisi, siz harem halkı ve harem-i şerifin komşularısınız. Beytullah'ın yanında esirlerin esaret bağlarını çözer, misafirleri ve açları doyurursunuz. Yanınızda bulunan oğlumuz için size geldik. Sen onu kurtarmak için bizi memnun ve hoşnut ederek uygun bir fiyat iste. Onu verelim ve oğlumuzu serbest bırak.'' Harise'nin yana yakıla söylediği bu sözleri dinleyen Ebul Kasım sordu. ''Oğlunuz kimdir?'' ''Zeyd bin Harise'dir. Sizin teklifinizden daha başka bir hal çaresi daha var. O nedir? Zeyd'i çağıralım. Dilediğini yapmakta serbest bırakalım. Eğer sizi isterse alıp götürün. O zaman kurtarmak için para vermenize de lüzum yoktur. Eğer beni isterse, o zaman ben de beni tercih edeni hiçbir şeyle değişmem. Vallahi sen bize karşı insafın ve adaletin üstünde bir lütuf ve ihsanda bulundun.'' Zeyd'e haber gönderildi. Harise biraz sonra gelecek olan yavrusunu nihayet görebilecek, onu bağrına basacak, hasretini giderecekti. Nihayeti elini alnına götürdü Harise. Heyecandan gözlerinin önü kararmıştı. Yerinden fırladı, oğluna sarıldı, doya doya öptü, kokladı. Baba ve oğlun kavuşması oldukça acıklıydı. Sevincin gözyaşlarıyla yorulduğu bir sahne, bir zaman seyredildi. ''Ey Zeyd, bu adamları tanıyor musun?'' ''Evet, bu babamdır, bu da amcam. Baban gel seni alıp götürmek üzere gelmişler.'' Benim sana karşı sevgimi, şefkat ve merhametini görüp duruyorsun. Şimdi ya beni tercih et ve yanımda kal, ya da onları tercih et ve onlarla git.'' Zeyd beklemeden cevap verdi. ''Ben hiçbir kimseyi sana tercih edemem. Sen bana hem baba hem anne yerindesin. Senin yanında kalacağım.'' Harise kulaklarının yandığını zannetti. ''Ciddi mi söylüyorsun Zeyd? Bizi değil de onu mu tercih ediyorsun?'' ''Evet.'' Harise yıkılır gibi oldu. Amcası, ''Yazıklar olsun sana Zeyd. Demek hürriyetini değil de köleliğini seçiyorsun. Köle olmayı babanın ve amcanın yanında olmaktan üstün tutuyor. Seni, kendi yurdunu ve yuvanı istemiyorsun öyle mi?'' ''Ben bu yüce insandan gördüklerimi hiçbir şeye değişmem. Onun yanında kalacağım.'' Harise hala rüya gördüğünü zannediyordu. ''Oğlum,
Biz şaka yapmak için gelmedik dedi. Ben de şaka yapmıyorum babacığım. Ciddi söylüyorum. Artık Harise'nin yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. O zaman Ebu'l-Kasım Muhammed bin Abdullah Zeyd'in elinden tuttu, Kabe'nin Hicr denilen kısmına götürdü. Bir taşın üzerine çıkarttı ve oradakilere göstererek ''Ey insanlar! Şahit olunuz ki Zeyd benim oğlumdur. Onu evlat ediniyorum. O bana mirasçı olacaktır. Ben de onun mirasçısıyım.'' dedi. Harise ve kardeşi bu son yapılan davranış karşısında yanan yüreklerine soğuk bir suyun serpildiğini hissettiler. Artık işi oluruna bırakmaktan başka hiçbir çarenin kalmadığı belliydi. Bundan sonra Zeyd, Harise'nin değil Muhammed'in oğlu Zeyd diye anılacak ve uzun yıllar böyle bilinecekti. Harise'nin Zeyd'den ayrılışı zor oldu. Her biri bir yıl uzunluğunda acılarla, gözyaşlarıyla yoğrulmuş olan günlerle onu aramış, günleri aylar, yine aylar takip etmiş ve nihayet bütün varını yoğun ortaya koyarak, gücünün yettiği her şeyi sırtlayarak büyük ümitlerle gelmişti. İçinde binbir duygunun kol gezdiği, acayip bir insan olarak döndü Harise. Kokusu hala burnunda tüten, yavrusundan ayrılmasının kederi vardı. Fakat o artık bir esir değildi. Hürriyetten mahrum bırakılan bir köle, bir hizmetçi değil. Elinden zorla alınmamıştı. Babasını ve amcasını bile seve seve fark ettirecek derecede sevilmeye layık gördüğü nur yüzlü bir insanın yanında kalmayı bizzat kendisi istemişti. Harise bazen onları düşünüp teselli duyarak, bazen gül yüzlü yavrusunun bir daha göremeyeceğini hatırlayıp ağlayarak gidiyordu. Koyunlarının çokluğuyla şöhret bulmuş olan Kelp kabilesi uzaktan göründüğü zaman, hala sakalından aşağıya gözyaşları yuvarlanmaktaydı.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sundu. Royaliz Bags sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.
3: Kesilir bir gün, kesilir bir gün tüm zalim eller, zalim eller. Yıkılır bir gün.
4: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
5: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
6: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551 494 çift 061 Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi.
7: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
9: Vuslat Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize

0: kendi satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdava çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
3: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
4: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
5: Reklamları dinlediniz.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: Irkçılık nedir? Neler ırkçılık sayılır?
1: Irkçılığı şöyle tarif edebiliriz. İnsanın seçme ve beğenme hakkı olmayan bir kavme, bir kabileye, bir aileye mensup olma durumu ve bu mensup olma durumunu da üstünlük işareti olarak görmek, kendisinden olmayan, kendi ait olduğu ırktan, toplumdan olmayan insanlara karşı da üstten bakmak, böylelikle de adalet duygusunu, adalet sorumluluğunu yerle bir etmektir. Asabiyet bir yere kadar normal, ırka mensup olmak, bir kabileye mensup olmak normal. Gerçi burada soru ırkçılık ama asabiyet dediğimiz şey, yani mensubiyet dediğimiz şey farklı alanlarda da olur. O alanlarda da aslında insan haddi aşabilir. Mesela cinsiyet asabiyetçiliği var. Gerçekten ciddi bir biçimde ele alınması gereken bir mesele. Yaş asabiyeti var, işte büyüğün küçüğe karşı, küçüğün büyüğe karşı ve her türlü mensubiyet. Ama buradaki söylenen şey ırkçılık, bir kabileye, bir kavme, bir millete mensup olmak, bir aileye mensup olmak ve bu mensubiyetini bir başkasına karşı üstünlük aracı olarak edinmek ve üstünlüğe dair bir alana taşımak. Şimdi bu tanımdan yola çıktığımız zaman zaten mesele aslında anlaşılıyor. Eğer böyle bir durum yoksa, bir insanın kendi ait olduğu aileyi, toplumu, ırkı sevmesi asla ırkçılık değildir. Zaten bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorulduğu zaman bir insanın kendi milletini sevmesi, kavmini sevmesi ırkçılık olarak sayılır mı ya Resulallah dendiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır, o ırkçılık değil. Ya nedir ırkçılık? Irkçılık kendi kavmini, kendi bulunduğu durumu, işte artık ne ise, onu farklı bir noktada görmek, üstünlüğü takvada araması gerekirken, üstünlüğü Allah'ın kendisine ikram ettiği bir mesele olan işte bir ırkta fark etmek ya da öyle görmek ve bunu da başkalarına karşı üstünlük alameti olarak görüp adaletle hükmetmesi gereken, adaletle davranması gereken, adilce istemesi gereken nice şeyi göz ardı ederek farklı bir meseleyi vardırmak. Onun için bu manada ırkçılığın tam olarak ne olduğunu iyice anlamak durumdayız. Şimdi bu tarif eğer zihinlerimizde iyice yerleştiyse, biz gerek Kur'an'daki ayetleri, gerek Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beyanlarını böyle bir hatırladığımızda şunları çok rahat bir biçimde tespit edebiliyoruz benim güzel kardeşlerim. Irkçılık şeytani bir hastalıktır ve şeytanla başlamış bir hastalıktır. İlk ırkçıdır şeytan, biliyorsunuz. Allah onu ateşten yarattı, Hazreti Adem'i topraktan yarattı. Secde edilmesini istedi Hazreti Adem'e. Ne yaptı şeytan? Kendini üstün gördü. Allah'ın kendisine verdiği bir şeyi Allah'a üstünlük aracı olarak takdim etti. Orada da biliyorsunuz kılıf şu, Allah'a isyan etmiyor. Allah'ın emrine isyan ediyor. Şeytan orada Adem'e secde edilmesi emredilmesine rağmen üstünlüğünü ileri sürerek ilk ırkçı olarak tarihe geçti. Ve şeytani hastalık olarak o ırkçılığı ta o zaman başlattı ki insanlığın amansız bir hastalığı olarak karşımızda duruyor. İşte bu son dönemlerde de dünyada ne kadar yayıldığını hepiniz de fark ediyorsunuz. Ama bilelim ki şeytani bir hastalık olarak ırkçılık karşımızda duruyor. Yine ırkçılık Allah'a karşı meydan okumaktır. Hangi birimiz toprağımızı seçtik, doğduğumuz toprakları, anne ve babalarımızı, annelerimizin konuştuğu dili, bizim yetişirken konuştuğumuz ve ana dili dediğimiz dillerimizi, bağlı bulunduğumuz ya da mensup olduğumuz aileyi hangi birimiz seçtik? Allah bize bunları sormadan bize ikram etti. Şimdi Allah'ın ikram ettiğine karşı haşa Allah'a meydan okumak, ırkçılık bu. Ve yine ırkçılık cahiliye zihniyetini yeniden kuşanmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye zihniyeti olarak nitelendirdi. Ve her türlü ırkçılık ayağımın altındadır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayağının altına koyduğu bir hastalığı bugün bazıları başlarına tac ettiler. Ayağın altında olması gereken bir hastalık şimdi sanki çok büyük ve matah bir şeymiş gibi bir iftihar vesilesine dönüştürüldü. Ama bilelim ki bu cahiliye hastalığıdır. Cahiliye zihniyetinin yeniden kuşanmaktır. Yine ırkçılık, ümmet olmanın ve ümmet bilincini kuşanmanın önündeki en büyük engeldir. Allah bizi ümmet kıldı, İslam ümmeti. Biz bir aileyiz. Aynı anadan, aynı babadan, aynı topraktan olmasak, aynı dilleri konuşmasak, ciltlerimizin renkleri ayrı ayrı olsa, dillerimiz farklı farklı olsa, biz o farklılıkların hepsini ümmet potasında eritmekle mükellefiz ve ümmet olmayı başka hiçbir şeyle değiştirmeyecek kadar bir büyük değer olarak algılayarak asıl başımıza tac etmemiz gereken bir şey varsa onu tac ederek yaşamaya çalışırız. Yine önemli bir mesele, ırkçılık bir kanser virüsü gibi insanda merhameti ve adaleti yok eden bir hastalıktır. Irkçı olduysanız eğer, ırkçılık gibi bir hastalığa düştüyseniz taassup hastalığınız olur. Sizden olan bir insanın yaptığı yanlışları görmezsiniz. Ama sizin dışınızdaki bir insanın da iyiliğini görmezsiniz. Çünkü gözünüze perde iner. O ırkçılık sizin gözünüze bir gözlük koyar ve o gözlükle dünyayı anlamaya, dünyayı tanımaya başlarsınız. Vallahi hastalık üzere bir hayat yaşar ve gerçekten de hastalık üzere de bir hayatın sonunda Allah'ın da işte çok farklı bir biçimde gazaplanacağı bir akıbetle bu hayatı noktalamış olursunuz. Allah bizleri muhafaza etsin. Şimdi bir insan böyle bir hastalığa yakalanırsa ne olacağına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarca beyanıyla bizim dikkatlerimizi çekiyor. Ama ben iki şeye dikkat çekeceğim. Ne diyor biliyor musunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Eğer bir insan ırkçılık hastalığına düşerse cahiliye ölümü üzere ölür. Ödümüzü koparması gereken bir şeyi söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Efendimizin beyanlarından eğer bir insan ırkçılık hastalığına düşerse ümmeti Muhammed'den olma ayrıcalığını kaçırır. Şimdi bu ikisi için birer örnek vereceğim. Cündüb bin Abdullah sahabeden radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kim asabiyetin, ırkçılığın savunuculuğunu yaparak veya asabiyetçiliğe, ırkçılığa destek vererek yoldan çıkmış bir topluluğun bayrağı altında ölürse ya da öldürülürse onun ölümü cahiliye ehlinin ölümü gibidir. Dehşet bir şey yani, Müslim'de geçen bir rivayet ki inşallah anlarız ve böyle bir hastalığa bugün işte farklı bir biçimde telkinlerin altında kalarak böyle bir hastalığa düşen özellikle gençlerimiz kendilerini bu noktada biraz daha toparlarlar. Şimdi ümmet-i Muhammed'den olma ayrıcalığına mesele geldiğinde Cübeyr bin Mutim'in naklettiği bir hadisi ki Ebu Davud'da geçen bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın üç cümle kullanıyor. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruda savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir. Üç şeyi söyledi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve bizden değildir dedi. Bizden değildir demek ne demek? Falanca partiden demek değil, işte falanca aileden çıktı demek değil, işte filancadan ayrıldı demek değil. Ya bizden değil demek ne demek? Ümmet-i Muhammed'den değildir demek. Ümmet-i Muhammed'den olma ayrıcalığını kaçırmak demek. Dolayısıyla ne olur meseleyi iyice bir anlamış olalım. Dolayısıyla bütün bunların hepsi gösteriyor ki ırkçılık çok önemli bir ve çok tehlikeli bir hastalık. Bu hastalığa karşı çok dikkatli olmak durumdayız. Peki ne yapalım? Mesela bunu söyleyen iki cihan serveri ve yolumuzun rehberi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ırkçılıktan kurtulmanın yolunu da bize gösteriyor mu? Elbette ki gösteriyor. Enes bin Malik de o hadisi naklediyor ki hepinizin bildiği bir hadis. Efendimiz buyuruyor ki canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biri kendisi için sevip istediğini din kardeşi için de sevip istemedikçe tam iman etmiş olamaz. Kimse bu. Türksün, Kürt için. Kürtsün, Arap için, Türk için. Çerkessin, Lazsın ya da Suriyeli bir Arapsın işte ya da farklı bir yerden gelmişsin. Afrikalısın, şusun, busun. Hiç fark etmiyor. İman eden, sizden olan din kardeşiniz. Sen kendin için ne istiyorsan onun için de aynı şeyi iste. İşte bunu yapabilirsen Allah'ın izniyle o ırkçılık hastalığından kendini korursun ve cahiliye hastalığı olarak, şeytani bir hastalık olarak isimlendirilen bu tehlikeli hastalığa karşı daha farklı bir biçimde teyakkuz halinde olmuş olursun. Benim güzel kardeşlerim, vallahi dünyada inanılmaz bir ırkçılık rüzgarı esiyor ve bu rüzgardan bizim memleketimizde, bu güzel memlekette, yani böyle bağrını her millete açan, bağrını her mazluma açan şu güzel memlekette inanılmaz derecede bu ırkçılık meselesinden ve bu ırkçılık hastalığından şu günlerde daha farklı bir biçimde etkileniyor. Onun için hepimiz tekrardan, yeniden, bir kez daha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde de dikkat çektiği, asla Arap'ın Acem'e, Acem'in Arap'a üstünlüğünün olmadığını, insanlar bir tarağın dişleri gibi eşit olduğunu, üstünlük alabetinin sadece ve sadece takva olduğunu bilerek hareket etmek zorundayız. Eğer böyle yapmaz da meyledersek Allah korusun böyle bir hastalığa, o hastalık bizim hem dünyamızı hem ahiretimizi mahvedecek bir neticeye bizi vardırmış olur. Allah bizleri bu noktada muhafaza etsin. Tam burada iki dua etmek istiyorum. Birinci duam şu ki, diyorum ki Allah'ım, muhacir ile ensarı nasıl birbirine kardeş kıldınsa bizleri de böyle birbirine kardeş kıl. Yine dua ediyorum ki ikinci duam olarak, Allah'ım Evs ile Hazrec'in kalplerini nasıl birbirine ısındırdıysan bizlerin kalplerini de birbirlerine öyle ısındır. Ve bizi birbirimize düşman etmeye çalışan, kendi çıkarları için aslında, yoksa bu millet için de değil, kendi çıkarları için Türkçülüğü, Kürtçülüğü, Lazcılığı, Çerkezciliği, Arapçılığı, her neyse adı, bunu kullanan her türlü hastalıktan bizi ve gençlerimizi koru. Gerçek manada ümmet olmanın şuuruna ve bilincine en yakın zamanda bizleri ulaştır.

0: Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.
1: Hayat, istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Bunun faydasına reçeteyiz. Mustafa Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
8: Reklamları dinlediniz.
4: Hayatınızdaki tüm boşlukları Hak Seda'yla doldurmaya geliyoruz. Vuslat Efendim.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 55 65 www.vuslatfm.com.tr.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
2: Nakşolur gül şehadet.
1: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Değer katar.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Reklamları dinlediniz.
4: İlim, kültür, haber ve müzik bu frekansta. Vuslat Efendim.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

0: Halep yazarken parmak uçlarım sızlıyor. Halep yazarken dağ arkalarından rüzgar melekleri yattığımız yerden vahlanışımıza, nefsimize doğru şahlanışımıza edep diye haykırıyor. Halep, bir ekmeğin kırıntısı gibi öpsek seni, koysak kenara, bir bebeğin ağzında dağılıp son sütü olacaksın. Bir tarafta, oğlum üşütme, oğlum düşeceksin, oğlum terleme diye koruduğumuz evlatlar, diğer tarafta, oğlum la ilahe illallah de diyerek yaralı ceylanlarını toprağa girmeye telkin eden anneler. Ah! Burada evlatlarınızın üstünü örtüp ışığı kapamak varsa, Halep'te evlatlarının yaralı ellerini Allah'a açıp ekmeğe bakan gözlerini son kez kapamak var. Oğlum, la ilahe illallah de. Az kaldı oğlum, buradan sonrası cennet. Korkma oğlum, bu zalimler cennete girmeyecek. Seni cennetin kapısından alacak melekler. Önce arkadaşlarını göreceksin, sonra hepsinin yaralarını saran Resulullah'ı. Bu kanayan başını onun ellerinin arasına koyduğunda sanki dünyaya geldiğin ilk gün. Ya Resulallah, bıraksalardı ona seni öğretecektim. Bıraksalardı eteklerimize değil, sana tutunmayı öğretecektim. Bıraksalardı sütüm sana helal olsun diyecektim. Benimki Musa, onunki Zekeriya, şu kundan da acı emen Muhammed. Kucaklarımızda ölü serçelerle sana geldik ya Resulallah. Biz onları dünyaya değil, Halep'e getirmişiz. Dünyaya gelenler büyüdü ya Resulallah. Halep'e gelen Musa'ları vurup kucaklarımıza attılar. Bize senin adınla çağıracağımız evlat bırakmadılar ya Resulallah. Bize Firavunların yağdırdığı bombalardan kaçıp, korkma, korkma Musa, bu son, geçecek diyerek sarılacağımız evlat kokusu bırakmadılar. Kokumuzu cennetimize aldılar ya Resulallah. Bize dudaklarımızdaki feryadı, ayaklarımızdaki çamuru öperek teselli edeceğimiz Ahmet bırakmadılar. İsmail bırakmadılar. Musa bırakmadılar. Onları son secdeye varır gibi ve o secdede ağlar gibi yavaş yavaş emziriyoruz. Onlar ki bizi hiç üzmediler. Büyümeyen yavru bizi niye üzsün? Bize akşam ezanı okunmadan kapılardan çağıracağımız evlat bırakmadılar ya Resulallah. Bize elbiseler dikip bayram sabahı müjdeleyecek evlat bırakmadılar. Bize babasıyla bayram namazına giderken elimizi öpecek ceylan bırakmadılar ya Resulallah. Ya Resulallah, sen ki yetimlerin mahzunluğunu elinde toplayıp secde secde ağlayansın. Sen ki öksüzün başını cennet cennet okşayansın. Biz bu serçeleri nereye uçuralım ya Resulallah?
1: Nereye uçuralım ya Resulallah?
0: Nereye uçsunlar ki sırtlarında taşıyacakları ölüm fazla gelmesin? Nereye uçsunlar ki anne diyebilecek kadar büyüsünler? Nereye uçsunlar ki elbiselerini giyip aynaya bakabilecek kadar uzasın boylar? Nereye uçsunlar ki saçlarını zafer ilahileriyle biz tarayalım? Firavunlar taramadan önce. Nereye uçsunlar ki döneceklerinden umudumuz olsun. Nereye uçsunlar ki kucaklarımız onların musallası olmasın? Biz bu gözyaşları nereye dökelim ya Resulallah? Oğlum, la ilahe illallah de. Öyle duyacaksın ki şehadete hiç acıkmayacaksın. Kurşundan delinmiş sırtın bir sevir mağarası gibi seni zalimlerden saklayacak güvercinler. Acına ağ örecek örümcekler. Rabbim, sen kahhar olmasaydın, kurşunun deldiği yerden cennet güvercinleri fışkırır mıydı toprağa? Sen kahhar olmasaydın, Musa'sını bu kadar yiğitçe cennete hazırlar mıydı bir anne? Ve sen kahhar olmasaydın, yavrusunun kopmuş elini göğüne kaldırıp yağmuruna öptürür müydü bir baba? Rabbim, yaşamak nerede doğduysa mazlumları oraya yetiştir. Zalimlerin yüzünü dağıttıkları çocuk, yüzlerini içine göm. Onların da saçları namlunun ucunda uzasın.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم صدق رسول الله Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimizin Peygamber aleyhisselamdan rivayet ettikleri bir şerefli söz ile bir hadisi şerif ile karşı karşıyayız. İnşallah bu haftaki dersimizde bu hadisi şerife misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek? Bize hangi şerefli bilgileri sunacak? İman etmek ve yarınki hayatımızı düzenlemek üzere okumaya başlıyorum. Önce hadisi şerife bir mana verelim. Sonra da üzerinde inşallah az biraz şerh yapalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri diyor ki Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. İzâ mâte ibnu âdeme, Adem oğlu öldüğü zaman inkata ameluhu, onun amelleri kesilir. İlla min thalâthin, ancak şu üç şey müstesna. Sadakatin cariyetin, cari bir sadaka. Cereyan eden, akıp giden, devam edip giden bir sadaka müstesna. Ev ilmin yuntefe'u bihi, yahut da insanların kendisiyle faydalandığı bir ilim, fayda veren bir ilim yine müstesna. Üçüncüsü, evveledin salihin yed'u lehu, kendisine dua eden salih bir evlat. Evet, böylece Türkçe'ye tercüme edebileceğimiz bir hadisi şerif ile karşı karşıyayız. Hadisi Müslim Vasiyet 14, Ebu Davud Vesaya 14, Tirmizi Ahkam 36, Nesai Vesaya 8. hadis olarak bize rivayet etmişler. İnsan vefat ettiği zaman ondan tüm amelleri kesilir. Ya ameller onu terk eder ya da o kişi amellere veda edip gider. Dünyaya veda edip gider. Ancak şu üç şey müstesnadır diyor sevgili peygamberimiz. Birincisi sadaka-i cariye, cari bir sadaka, biraz sonra açıklayacağım. İkincisi faydalı bir ilim, faydalanılan bir ilim. Üçüncüsü kendisine dua eden salih bir evlat. Bu hadisi şerifin beyanına göre bu üç şeyden başka tüm ameller sona eriyor. Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz bir hadis. Ruh bedenden ayrılınca dünya amelleri sona eriyor. Kişinin o amellerle ilişkisi, irtibatı kesiliyor. Amelin kesilmesi demek, o amelin kişiye fayda sağlamaz olması demektir. Biz biliyoruz ki kişiye ancak kendi amelleri faydalı olur. Ben yemek yersem benim karnım doyar, sizin karnınız doymaz. Ben namaz kılarsam bunun faydası banadır, başkasına değildir. Başkasının işlediği bir amelin bana faydası olmadığı gibi, benim işlediğim amelin de sadece bana faydası vardı. Peki burada sevgili peygamberimiz neden böyle dedi? Şu üç şey kişiye fayda verir dedi. Peki bu üç şey kişinin kendi ameli mi? Evet, bunun üçü de kişinin kendi amelidir, kendi kesbidir, kendi kazancıdır. Birincisi sadaka-i cariye dedi peygamber efendimiz. Kişi kendi malından bir miktar çıkarmış, cari olarak, devam edici olarak arkasına bir vakıf, bir yol, bir çeşme, bir kurs yaptırmış, geriye bırakmışsa, devam eden bir sadaka-i cariye bırakmışsa, bu kişinin kendi kesbidir, kendi amelidir, kendi kazancıdır. Kendi parasından çıkarıp bu ameli geriye bırakmıştır. İkincisi faydalı bir ilim dedi sevgili peygamberimiz. Bu da kişinin kendi amelidir, kendi kesbi, kendi kazancıdır. Çünkü adam zamanından fedakarlık yapmış, çalışmış, çabalamış, ilim öğrenmiş ve bu ilmi de neşredip geriye bırakmış. İnsanlar faydalansın diye o ilmini gerideki insanlara bırakmış. Bir kitap yazmış. O kitabı gerisin geriye bırakmış, arkasına bırakmış. Bu da bu kişinin bizzat kendi amelidir, kendi kesbidir. Üçüncüsü, salih bir evlat dedi Peygamber aleyhisselam. Evlat da ananın, babanın kesbidir, kazancıdır. Çünkü onlar onu doğurdu, onlar onu büyüttü, eğitti, salihleştirdi. Böylece evlat da babanın ve ananın kesbidir, kazancıdır. Dolayısıyla onun amelidir, ona fayda verecektir. Bakın bu konuyu anlatırken Rabbimiz kitabımızın bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنَاهُ تَائِرَهُ ف۪ي عُنُقِهِ Biz her insanın boynuna onun kaderini astık. Her insanın boynuna onun kaderini doladık. Yaratılmadan önce kendi özgür iradesiyle dünyaya geldiği zaman ne yapacağını, ne edeceğini, nasıl şeyler tercih edeceğini, nasıl ameller işleyeceğini önceden ezeli ve ebediyle bilen Rabbimiz, onun kaderini, ne yapacağını, ne edeceğini, nasıl bir hayat yaşayacağını bir kader halinde onun boynuna astık diyor. Kendi özgür iradesi ve kaderi gereği bir kişi iyilik yapmışsa karşılığında iyilik görecektir. Kötülük yapmışsa karşılığında kötülük görecektir. Ayetin bir anlamı böyledir. İkinci bir anlamı da şöyledir. Biz kişinin boynuna onun amel defterini astık. Dünya geldiği andan bize kavuşacağı ana kadar, yani öleceği ana kadar onun işleyeceği tüm amelleri yazdık. Yani onun amel defterine tüm amellerini yazdık. Onun boynuna astık. Peki her şeyin o kitapta, yani amel defterinde yazılmış olmasını nasıl anlayacağız? Mesela bir insan bir tarihte bir yerde bulundu. Orada bir şeyler söyledi ya da bir kısım ameller işledi. Tamam. Melekler onun işlediği o ameli, söylediği o sözü yazabilirler. Fakat o adam o sözü söylerken hangi şartlarda söyledi? Ne niyetle söyledi? O amelin yaptırıcısı kimdi? Kimi razı etmek için o ameli işledi? Kimin gazabından emin olmak için o ameli işledi? Yani o amelin yaptırıcısı kimdi? Kalbinde ne niyet geçirmişti o anda? Bunu meleklerin bilmesi mümkün değil. Peki bu ne zaman açığa çıkacak? Bakın ayetin devamında diyor ki Rabbimiz, وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا مَنْشُورًا Kıyamet günü onun önüne açılmış bir kitap olarak tüm amellerini çıkarırız ve deriz ki اِقْرَ كِتَابَكْ Al oku kitabını. وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَس۪يبًا Bugün hesap görücü olarak nefsin sana yeter. Al kitabını oku, kendi hesabını kendin gör. İşte bu amelleri sen işledin. Bu amellerle nereye gideceğine kendin karar ver. Bugün hesap görücü olarak nefsin sana yeter. Bu ve benzeri ayetlerden anlıyoruz ki kulun bütün amelleri, bütün eylemleri amel defterine yazılıyor. Peki acaba o ameli işlerken onun kalbinden geçirdiği niyeti melekler nasıl biliyor? Halbuki bir amel ancak niyetlerle değerlendirilir. Niyet amelden önceliklidir. Niyet amelden üstündür. Bir insanın amele dönüşmemiş bir niyeti sevap sebebidir ama niyetsiz ameli sevap sebebi değildir. Bunu daha önceki derslerimizde söylemiştik. Niyet amelden öncelikli ve üstündür. Peki melekler o ameli yazdılar ama bu ameli işlerken ya da o sözü söylerken kişinin niyetini nasıl bilecekler? O da kıyamet günü Rabbimiz bir mizan, bir terazi koyacak. İşte niyetler de, düşünceler de, iman da, takva da, teslimiyet de, edep de, iffet de, haya da orada tartılacak, orada açığa çıkacak. Yani amellerle niyetler mizanda açığa çıkacak. Bakın öyle bir terazi düşünün ki sadece maddi şeyleri değil aynı zamanda manevi şeyleri de ölçebilen bir terazi düşünün. Eskiden bunu insanlara anlatmakta zorlanıyorduk. Eskiden iki kefeli bir terazi düşünüyorduk. Hadi diyelim ki bizim amellerimizi terazinin bir kefesine koydular. Peki terazinin öbür kefesine ne konacak diye anlatmakta zorlanıyorduk ama şimdi elektronik teraziler çıktı. İki kefeli düşünmeyin. Tek terazi attığınız her şey tartıyor. Lakin o terazi hadi maddi şeyleri yani somut şeyleri tartabiliyor ama iman gibi, namus gibi, iffet gibi, edep gibi, takva gibi, teslimiyet gibi şeyleri nasıl tartacak? Bunlar somut şeyler değil. Bunlar manevi ve soyut şeyler. Peki o terazi bunları nasıl tartacak? Rabbimizin yarın vaz edeceği o mizan öyle müthiş bir mizan ki insanın ciğerini, bağırsağını, niyetini, amelini, düşüncesini, takvasını, teslimiyetini yani maddi ve manevi şeyleri bir anda ölçebilecek, tartabilecek bir terazidir. Zaman zaman biz de ölçüp tartarız değil mi? Mesela filan kooperatife bir başkan lazım. Hasan olur mu? Hayır olmaz diyoruz. Peki veli olur mu? Olmaz diyoruz. Peki Hüseyin olur mu? Hah bu işin ehli odur diyoruz. Peki neyle ölçtük biz Hasan'ı, Hüseyin'i, veliyi? Geçmişini, geleceğini, ciğerini, bağırsağını, uçkuruna düşkünlüğünü, eteğine düşkünlüğünü, elinin uzunluğunu, mala düşkünlüğünü, her şeyini bir anda geçmişiyle, geleceğiyle ölçüp deriz ki Hasan olmaz, veli de olmaz ama Hüseyin bu işe layıktır deriz. Biz de ölçeriz ya. İşte Rabbimiz yarın öyle bir terazi koyacak ki ona mizan der Kur'an. Maddeyi de manayı da, niyeti de, ameli de, imanı da, takvayı da, teslimiyeti de ölçebilecek bir terazi konacak. İşte üç kişinin diyor sevgili peygamberimiz amel defteri kapanmaz. Birincisi sadakatin cariye. Cari bir sadaka, akıp giden, cereyan eden, kesintisiz devam edip giden bir sadaka. Adam bir vakıf, bir yol, bir köprü, bir su, bir kurs, bir medrese, yani bir cari sadaka bırakmış gitmişse onun amel defteri kapanmıyor. O bırakıp gittiği sadaka-i cariye hizmet verdiği sürece, insanlar oradan faydalandıkları sürece onun amel defterine sevaplar yazılmaya devam ediyor. Hani Peygamber Aleyhisselam'ın bir başka hadisleri vardı. Kim ki dinde güzel bir çığır açarsa, açtığı o çığırın mükafatı onun defterine yazıldığı gibi, kıyamete kadar o çığırdan giden insanların sevaplarının bir misli, yine o kişinin amel defterine yazılmaya devam edecektir. Kim de dinde kötü bir çığır açmışsa, o çığırın vizri, vebali, günahı o kişinin amel defterine yazılacağı gibi, kıyamete kadar o kötü çığırdan gidip günah işleyen insanların günahlarının bir misli, yine o kişinin amel defterine yazılacaktır. Hatta bakın, Peygamber Aleyhisselam'ın bir başka rivayetinden öğreniyoruz ki, yarın kıyamet günü Rabbimiz, kulunun eline amel defterini verecek. Melekler tabi. Kul şöyle amel defterine bir göz atacak. Bakacakmış ki o kadar amel var ki dağlar gibi ameller. Dağlar gibi hayır hasenat. Kul üzülecekmiş. Ya galiba bu defter benim değil. Galiba yanlışlıkla bir başkasının defteri bana verildi. 50, 60, 70 yıllık bir ömürde ben bu kadar ameli zaten işlemem mümkün değil. Ben bunların çoğunu yapmadım. Bunlar galiba bana ait değil. Yanlışlıkla bir başkasının amel defteri bana verildi diye üzülecek. Yanındaki bir melek diyecek ki üzülme üzülme. Burada senin işlediğin ameller de var ama senin arkaya bıraktığın sadaka-i cariyenden istifade edenlerin amellerinin bir misli senin defterine yazıldı. Bu amellerin tamamı senindir diyecekmiş. Demek ki İnsanların yaptıkları kendileriyle sınırlı kalmıyor. Mesela bir hain bir kitap yazmış. Lenin, Stalin, Mao, Marx gibileri kitap yazmışlar. Kitaplarının içinde bir yığın virüs bırakmış gitmişler. Bir yığın insan hala Türkiye'mizde bile onların kitaplarını okuyarak ateist, komünist oluyorlarsa, sosyalist oluyorlarsa o kitaptan etkilenen insanların günahlarının bir misli o hainlerin amel defterine yazılacaktır. İlkleri bir düşünün. Türkiye'de ilk defa bankayı kuranlar, Türkiye'de ilk defa faiz müessesesini meşrulaştıranlar, Türkiye'de ilk defa genel evlerini açanlar, Türkiye'de ilk defa aklınıza gelen kötü çığırlar var ya, o çığırdan gidip günah işleyen insanların günahlarının bir misli o ilk çığırı açan kişinin amel defterine yazılacaktır. Ama hayırlı çığırlar açmışsa bir kişi, o çığırdan giden insanların işlediği hayırlı amellerin bir misli yine o kişinin defterine yazılacaktır. Mesela adam hayattayken bir savaş başlatmış, binlerce insan ölmüş, binlerce insan sakat kalmış, binlerce kadın dul kalmış, binlerce çocuk yetim kalmış. İşte ilk çığırı o başlattığı için, o savaşın çığırını o açtığı için, ateşini o yaktığı için o insanların günahlarının bir misli yine onun amel defterine yazılacaktır. Öyleyse amel defterlerimizin kapanmasını istemiyorsak geriye sadakay cariyeler bırakmaya çalışalım. Arkamıza iyi eserler bırakmaya çalışalım. Mesela çocuklarımıza güzel usuller, güzel yollar öğretelim de bizim kendilerine öğrettiğimiz o yollardan giderek çocuklarımız direkt cennete gitsinler. Kötü usuller, kötü çığırlar bırakmayalım. Yarın çocuklarımız bizim yakamızdan tutup, ya Rabbi bütün suç babamızda, dedemizde. Bize böyle bir yol gösterdiler. Biz de din buymuş zannettik. Biz de kulluk buymuş zannettik. Meğer bizi bunlar aldatmışlar diye yarın yakamızdan tutup bizden hesap sormasınlar.
1: Ali Küçük Hoca'yla tefsir sohbetleri sona erdi.

0: Yaşama dikkat gerektirir. Yaşama dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Muslat FM.

Olmuyor kardeşim, olmuyor. Şair olmak çok zormuş inandım. Yakışmaz bize yenik düşmek derdin ona da. Ama veya oysa yenildim işte. Hem de en onulmaz biçimde. Başım dik değil insanlar arasında. Ne yüreğim kavi, ne ayağım seyirtken. Ne özlemim kaldı, ne özlediğim. Tükendim, bittim anlayacağım. Bıktım hayatı beceriksizce yaşamaktan. Beylik sloganlardan, mürai merhabalardan. Ne dava haramisi, ne entelektüel sanat çığırtkanı, ne ütopya devşirmeni. Hepsi insan olabilmek içindi çabamın veya insan kalabilmek için. Gidiyorum. Yüreğimde pörsümüş bir yığın hüzün. Yarına taşıyamadığım mavilikler. Didiklenmiş sevdam ve insanlık onurumla. Gidiyorum, kördüğüm iklimlerin gri öpüşlerinden, şaşı bakışlarından, sahte gülücüklerden, yalan tevazulardan, hesaplardan kaçarak uzağa, uzaklara, kendime dönüyorum. Gidiyorum, şimdilik. Ellerimde rengarenk bulut harmanı, örtülmemiş yüz hatlarımla, alın çizgilerimin en soylu isyanıyla. Sen yaşamana bak, şöhret ve para taşlarıyla öğüt yüz akını. İdiş et bakarını, insanlar da vurulur mihenge. Son gülen iyi güler, unutma. Gidiyorum, vaveyla istemem arkamdan. Ne alkış ne kargış, yenilmek bize yakışmaz. Bil gene de. Karanlığa akça sözüm, karaya ak yüreğim olsun istedim. Olmadı, yapamadım, yenildim işte. Gidiyorum, hoşça kal, hoşça kal.

Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş. Sanki Kudüs oldun anne, yüzün bin güneş. O ne avuçladığın anne, ellerin yanmış. Ruhlar ağlaşıyor yine, melekler ayaklanmış. Denizler kabardı sen dur, denizler kabardı. Bu ırmaklar yokken anne, gözlerin vardı. Kundaklanmış saçlarından kıvılcım düştü. Yaralanmış tüm aşıklar ona üşüştü. Yıldızları mı küstürdük uçup gidenle? Belki yoruldu melekler, göğü tut anne. Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş. Sanki Kudüs oldun anne, yüzün bin güneş.